0: Radyo 2000 dinliyor.
1: Biliyorum aslında. Kimse gerçekten sevmez kimseyi.

anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.

0: Yanıtıcı reklam.
1: Evet, kendinize bu kadar değer verdiğiniz için, kendinizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Evet, ben ipin ucunu kopardım. Şimdi size bir soru soruyorum. Gerçekten samimiyetime inanın. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Maaş zamanı diyorsun ki patron bana o kadar zam yapsın, bu kadar zam yapsın. E cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya, maaşını alıyorsun, eve gidene kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojin bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun, her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim. Ya bırak 145 lirayı 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana ayda eder 800 lira. Haftada 3 damacana ayda eder 1500 lira, 1200 lira. Düşünün, hesap edin ya. Sağlığını önemsiyorsun. Neden? Çünkü dışarıdan hazır su alıyorsun. E sağlığın önemliyse paran önemli değil mi? Şimdi bırakalım bunları. Sıfır kutusunda kapına kadar gelecek, kurulumu yapılacak. Al demiyorum. Bir ay deneyeceksin. Hodri meydan. Ben gözün kapalı alışveriş yap demiyorum. Ya gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bir sıkıntı çıkıyor. Servise git. Bekle. Bilmem ne yap. Abi bende bu yok. Önce paranı vermeden önce bir ay dene. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma. Garanti ediyorum. Memnun kalırsan da almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var, toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip, 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya, hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak, bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki, şu adam doğru söylüyor, bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var, İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım, komşumla görüşeyim, joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver, kimseye sorma. 0-212-925-0403. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya. Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden? Kurban olayım. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver, kimseye sorma. 0-212-925-0403. Tek bir şartım var, İstanbul'da olmanız. Abi al dene bir ay, para pul istemiyorum ben zaten. Al dene. Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. 0-212-925-0403. Deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Türkülerle Türkiye'm.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni şu anda çok iyi dinleyin. Çok fazla heyecana gerek yok. Sakin kalın. Elinize telefonu alın ve bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi benim yönetim kurulu başkanım, geldiniz dediniz ki peşinatım az, geldiniz dediniz ki fazla para biriktiremedik, geldiniz dediniz ki ya bizim paramız pulumuz fazla yok diye yer sahibi olmaya hakkımız yok mu? Bakın sizleri Kırklareli Babaeski'ye, Paşa Mahallesi'ne götüreceğim. Tam 250 metrekare yer vereceğim. 100 bin lira, 200 bin lira bunları unutun ya, unutun. Sadece 79 bin lira peşinatla ben size burayı veriyorum. Geriye kalan kısmını da 10 ay 20 bin lira elden taksitle. Banka, faiz, kredi, kefil, mefil yok. Hiç artmayacak. Ayda 10 ayda elden taksitle ödeyeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Hiç sorgulamadan direkt bu anonsu duyduğunuz anda şu telefonları kilitleyeceğinizi biliyorum. O yüzden de yetişin. Şu anda en önce davranan pazar günkü servisimizden yer ayırsın. Bu kadar net söylüyorum. Radyo 2000 güvencesiyle biz bu işin toptancısıyız. Çok şükür 33 yıllık bir tecrübeyle bize yapamaz dediler, buyurun dedik. Olmaz dediler, buyurun dedik. Emeklisi, memuru, işçisi, öğrencisi dahi. Abi bugün 79 bin lira size versem gidip evinize bir tane koltuk takımı anca alabilirsiniz. O da istediğiniz modeli alamazsınız. Bugün 79 bin lira hayatınızda hiçbir değişiklik yaptırmaz. Bugün 79 bin liraya ailenizle gidip tatil bile yapamazsınız. Ama bana gelirsiniz, ben sizlere 250 metrekare yer veririm. Şimdi 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Bugün haddinden fazla bir yoğunluk olacak. Şu anda müsait değilsen bile numaranı bırak. Arkadaşlar sen ne zaman uygunsan o zaman arasınlar. Servislerim ücretsiz. Götürüp gezdirmesi benden. İstanbul'a yakın bir yer olsun dedin. Ulaşım olayı artık hızlı trenle beraber mesafeler aradan kalkıyor, bitiyor. Bugün etrafını gezdiğiniz zaman 1-2 kilometre yakınındaki hayatı, insanları, yaşayışı, sanayisini, gelişimini ve bugün tapu dairesindeki yoğunluğunu gördüğünüz zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ucuzken alacaksın. Yeni yeni piyasaya satışlar sunuluyorken alacaksın. Ondan sonra pahalıyken oturup keyfine bakacaksın. Benim de çoluğumun çocuğumun gelecekte bir yatırımı olsun. Gelip gidiyorum dünyadan, bir dikili ağacım yok, bir toprağım yok, bir karış yerim yok, kimse demeyecek. Fazla para biriktiremiyorum, yer yurt sahibi olamıyorum demeyecek. Kimse şikayet etmeyecek. Bugün ben sana 79 bin lira peşinatla, sadece 79 bin lira peşinatla tapunu teslim ediyorum. Bankaya bulaştırmıyorum, kredi çektirmiyorum, kimseye minnet ettirmiyorum. Geri kalanını 10 ay boyunca 20 bin lira 20 bin lira öde. İki kişi ortaklaşa alın gerekirse, bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi burayı isteyen değil yetişen alacak. Sadece bugün, sadece şu anda benden duyacağınız anons ve bir günlük bir fırsat bu. Yarın bunu duymayacaksın. Önümüzdeki hafta hiç duymayacaksın. Biz artık kardan zarar etmeyi de bıraktık. Biz inat ettik, seni de tapu sahibi yapacağız. Burası Radyo 2000. Kimse bizimle yarışamaz. Buyursunlar bakalım. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Doğru duydun. Sadece 79 bin lira peşinatla. Bugün gençler para biriktiriyorlar bir cep telefonu almak için. Hayalini kurduğun cep telefonunun yarı fiyatına. Bugün bisiklet fiyatına ben sana 79 bin lira peşinatla, bisiklet fiyatına sana 250 metrekare yer veriyorum. Radyo 2000 güvencesiyle. Sorgulama kardeşim, sorgulama. Bu yatırım içindir. Neredeyse bir bilezik parasına ya. Bir bilezik parası peşinatla ben sana 250 metrekare yer sahibi ol diyorum. Al tapunu, koy kenara. Her zaman kazanmana bak. Zarar ettirmez. Bu arada imalatı yoktur, tekrarı da yoktur söyleyeyim. Sadece bugüne özel, sadece bu anonsu duydun, yetiştin yetiştin. Servislerimizden yer ayırt, oraya gel gör, orada karardı ver. Şimdi şarkıyı gönderiyorum, ben de randevu alacağım. 0-212-925-12-12. Doğru duydun, sadece 79 bin lira peşinatla abi, 100 bin lira değil. 100 bin lira değil, 79 bin liramı getir benim, hayırlı uğurlu olsun. Yapamaz mı diyorlar. Buyurun, burası Radyo 2000 Hodri Meydan. 0-212-925-12-12.

Yaklaşık 5 yıl öncesi bu radyoda ayda 1000 lira taksitle 5000 lira peşinatlı araziler sattım. O dönem birçok kişi dedi ki böyle bir şey olamaz, böyle bir şey imkansız. Ama inanıp gelenler bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Böyle bir fırsat 3 senede 5 senede bir karşınıza gelir. Ve işte öyle bir fırsat bugün bizi dinleyen siz güzel insanlara sunuluyor. Şimdiki kampanyada bir de şöyle bir olayımız var. Sınırlı sayıda kişi alıyoruz. Çünkü talep çok. O yüzden elini çabuk tutan, önce davranan kazanır. Baba Eski'de Paşa Mahallesi'nde 79 bin peşin ayda 20 bin lira taksitle 250 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezdiriyor, yemek ısmarlıyor, çay kahve ısmarlıyor, kapınıza kadar bırakıyoruz. Sizi kapınızdan alıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. 79 bin peşin ayda 20 bin lira taksit, sadece 10 taksitle siz de 250 metrekare arazi sahibi olmak için hemen şimdi arayın 0212 925 1212, 925 1212. Bütün samimiyetimle söylüyorum, yönetim toplantısında özellikle üstüne basarak bu indirimi ben istedim. Aslında yönetimdeki arkadaşlar şu anda bu indirimi kabul etmedi. Ama şu dönem biraz hareket gelsin. Birileri bir şekilde toprak sahibi olsun. Biz de sürümden kazanalım. Evet, Radyo 2000 gücüyle bir günde belki de yüzlerce arazi satılacak. Ama oraya önce gelen yerini seçecek, yerini alacak. Şimdi anneler babalar, sizlere sesleniyorum. Ya da genç delikanlılar, çeyiz hazırlayanlar, ya da gelecekte evleneceğim insana güzel şeyler yapmak istiyorum diyenler. Bakın, bugün 79 bin lira bir buzdolabı fiyatı ya da bir çamaşır makinesi fiyatı. 79 bin peşinatla, yanlış duymadınız, 79 bin peşinatla ayda 20 bin lira taksitle tamamı 279 bin liraya Baba Eski'de 250 metrekare arazi veriyoruz. Yalnızca ve yalnızca iki servisimiz gidecek. Bu iki serviste yerinizi ayırtmak için beklemeyin. Hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212. Bu kampanyaya dahil olmak istiyorsunuz ama şu an müsait değilsiniz. Bir çağrı bıraktığınız takdirde kampanyaya dahil olacaksınız. Evet, 0212 925 1212. Anneler, kolunuzda bir bilezik mi taşımak istersiniz? Evladına geleceğinde güvenebileceği bir arazi mi bırakmak istersiniz? Evet, bir bilezik mi, yoksa geleceğe dair hayalleri güvencesi olması mı? Ben çektim evlatlarım çekmesin diyenler, yalnız olan bayanlar, eşinden fayda görmeyen, çoluğu çocuğu için bir şeyler yapmak isteyenler, yıllardır arazi almak istiyorum ama peşinatım yok diyenler. Bu kampanya kaçmaz, burada yer kalmaz. Acele edin. 0212 925 1212. Bu pazar akşamına kadar geçerli. Bu kampanyadan faydalanmak için çağrı bırakın. 0212 925 1212. 925 1212.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Bugün duyuyorsunuz ve belki bir daha duymayacaksınız. Çok özel bir anons. Benim yönetim kurulu başkanım çıldırdı. Şimdi hazır mısınız? Beni çok iyi dinleyin. Yatırım için sizi de toprak sahibi yapacağım. Söz veriyorum. Ben alamıyorum. Benim gücüm yetmiyor diyen olmayacak. Yıl 2026. Radyo 2000'i dinleyenler sadece 79 bin lira peşinatla tam 250 metrekare yer sahibi olacak. Tapunuz olacak. Biz olacak diyorsak evvel Allah'ın izniyle olacak. Şimdi telefonlarınızı hazırlayın. Bugüne özel bugün duyacağınız bu anonsu değerlendirin. Çünkü bir iki güne ben anonsu devam ettirsem de yer kalmaz. Bir kere sadece söyledim, telefonlar adeta susmadı. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Beyefendiler, eşimin koluna bir bilezik alayım, çocuğuma yatırım diyorsunuz değil mi? O bileziğe vereceğiniz paranın daha azını 79 bin lira peşinatla Kırklareli Baba Eski'de Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir yatırım. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Değer kaybetmez, zaman aşımına uğramaz, akmaz, kokmaz, hiçbir zaman zarar ettirmez. Bugün sen git annene, babana, köydeki amcana de ki 79 bin lira peşinatla ben yer aldım. Hayırlı uğurlu olsun, bana niye söylemedin diyecekler. Ben programdan sonra gidiyorum, çok mutlu oluyorum. Bakın özellikle gençler, samimiyetime inanın. Abi biz de bir yer almak istiyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Tapunu önce E-Devlet'te görüyorsun. Ondan sonra bize 79 bin lira peşinatını veriyorsun. Diğer geriye kalan kısmını 10 ay vade farkı faiz uygulaması olmadan elden taksitle 20 bin lira 20 bin lira ödüyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamı 279 bin lira. 79 bin lira peşin diyorum. Tapu senin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ulaşımı hızlı trende bittikten sonra 40-45 dakika. Etrafınızda bir iki kilometre çapında böyle bir bakın, bir lokasyonu bir inceleyin. Fabrikalar, restoranlar, yerleşim merkezleri, insanların yaşadığı yerler, bunlar bu kadar uzak değil. Ya bir de bakın, binlerce kilometre gidiyoruz köyümüze, barkımıza. Dededen babadan bir yer kaldı diye ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ben sizlere İstanbul'a yakın, ulaşımı kolay, Radyo 2000 güvencesiyle sadece ama sadece şu anlıktır bu. Anlıktır. Gelin misafirimiz olun. Benim pazar günü İstanbul'da olanlara ücretsiz servisim var. Götürüp gezdireyim, görün, ondan sonra kararınızı verin. Benim param yok, birikmişim yok, fazla biriktiremedim. Az bir peşinatım var, bana da bir yer yok mu diyenlere 100 bin lira bile değil. Sadece 79 bin lira peşinat, ayda 20 bin lira, 10 ay boyunca geri kalanını elden taksitle ödeyeceksin. Biz bu işin altına imzamızı attık evvel Allah'ın izniyle. Şimdi acele edin. Acele edin, bence şu anda yarım dakikalığına, bir dakikalığına bütün işinizi gücünüzü bırakın. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Telefonlar yağmur gibi geliyor. Herkes yer almak istiyor ama burada yetişen alacak. Öyle 100 kişi 200 kişi gelsin burayı kapsın götürsün diyemiyoruz. Sınırlı sayıda şanslı olanlar sahip olacaklar. Emeklisi, memuru, işçisi, genci, herkesi yer sahibi yapacağım. Herkesi yer sahibi yapacağım. Patron çıldırdı, o çıldırdıysa imam koş diyor, biz takla atarak gidiyoruz. Radyo 2000'i dinleyen kazanacak. Radyo 2000'i dinleyen yer yurt sahibi olacak. Şimdi müsait değilsen de al eline telefonu, numaranı bırak. Sen ne zaman uygunsan arkadaşlar o zaman arasınlar. Hatta gaza geliyorum, böyle özel projelerde ben de gidip randevu alıyorum. Duyan duymayana haber versin. Benim bir dikili ağacım yok demesin kimse. Geldik az biriktirmişiz, peşinatımız fazla yok mu, bize göre de bir yer yok mu diyenlere, sizlere duyduk. Sadece 79 bin lira peşinat diyoruz ve bugün duydun, değerlendirdin. Yarın ararız, yarına kalmaz. Bir iki saat sonra ararım, kalmaz. Ben sana bu kadar net söylüyorum çünkü sizin ne istediğinizi biliyorum. Gerekirse şu anda bakın yine söylüyorum. İki kişiyi, iki arkadaş ortaklaşa bile alın, taksitleri de bölüşün. Evet, 0-212-925-12-12. Müsait olmayan numarasını bıraksın. Bir daha bu anonsunda tekrarı yok bu kampanya. Vallahi ben sana söyleyeyim, adamın öyle bir damarına denk geldi ki benim yönetim kurulu başkanım peşinatım az diyenleri biraz fazla duydu galiba. Peşinatım fazla yok, fazla biriktiremedim diyenleri duydu. O yüzden de diyorum ki kaçırmayın. 0-212-925-12-12. Sorgulama, al tapunu koy kenara, kazanmana bak.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Radyo 2000'den öyle bir proje geldi ki bu hafta sonuna özel. Yani bu hafta sonuna özel, bakın, değerlendirebileceğiniz çok fazla bir zaman yok. Karar vereceksiniz, ya kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Şimdi öncelikle şunu rica ediyorum. Lütfen kendinizi bir kontrol edin. İşiniz, gücünüz varsa pazar günü gelemeyecekseniz aramayın. Pazar günü gelecek olan kişilerin yerlerini boşuna almayın. Kimse kimsenin hakkına girmesin. Hani arayanlardan şunu istiyorum. Biz pazar günü şu kadar kişi geleceğiz, yerleri görmek istiyoruz. Şimdi biz fazla para biriktiremedik, fazla peşinatımız yok, fazla gelirimiz yok. Ama bir dikili ağacımız olsun, bir yerimiz yurdumuz olsun diyenlere bugün duyacağınız bu anons sadece özel bir anons ve bu pazar günü gelip değerlendirebileceğiniz tek bir fırsat var. Bu pazar akşamı olay bitmiş oluyor. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Ben de randevuları alıyorum. İnanılmaz bir yoğunluk var. Sınırlı sayıda yer var, o yüzden acele edin. Sadece 79 bin lira peşinatla. Bakın 500 bin lira değil, 300 bin lira değil, 250 bin lira değil, 100 bin lira değil. Sadece 79 bin lira peşinatla Kırklareli Babaeski'de Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir kampanya. Bakın yakınlarımızda, yani 1-2 kilometre etrafımızdaki olanları söylüyorum. Fabrikalarından tutun yerleşim merkezine, okuluna, camisine, insanların hayatını devam ettirdiği ihtiyacı olan her şey bu kadar mevcut. Ulaşımından hiç bahsetmiyorum. Artık İstanbul'a ne kadar rahat her tarafa ulaşabiliyorsanız, Kırklareli biliyorsunuz ki hızlı tren projesi bittiğinde 40-45 dakika. Uzak diye bir şey yok. 4 mevsim git. Al şu anda etrafını çevir. Hobi bahçesi olarak kullan. Ve tamamı 250 metrekare. Sadece 79 bin lira peşin. Diğer geri kalanını bankaya bulaşmıyorsunuz. Kredi çekmiyorsunuz. Faiz uygulaması yok. Ayda 20 bin lira. 10 ay elden taksitle. Ya benim peşinatım az olsun, taksidimi bir şekilde öderim diyenler. Sizi duyduk, hatta üzerine biz ek yapıyoruz. Hem peşinatınız az olsun, hem taksidiniz uygun olsun. Vade farkı, faiz uygulaması yok. Banka yok. Kredi yok. Radyo 2000 sizinle kazancını paylaşıyor. Ve bugün ben yer alamadım, bana bir imkan olmadı da ben de bir yer sahibi olayım. Bunu artık kimseye söyletmek istemiyoruz. Yönetim kurulu başkanımız çıldırdı. Ben de gaza geldim. Bakın şu anda sizin için buradayım. Ben şu anda sizin için buradayım. 0-212-925-12-12. Ya Allah ya Bismillah deyin, bir yerden başlayın. Bakın keşkeler hep pişmanlıktır. Faturayı zamanında yatırmadın, keşke yatırsaydım cezaya girdi. Otobüse zamanında binseydim, keşke otobüs kaçtı gitti. Keşke zamanında Gökhan'ı dinleseydim diye diyenlerden olmayın, demeyin. Bugün 79 bin lira size vereyim. Gidin evinize istediğiniz bir koltuk takımını alamazsınız. Eşinizin koluna bir bilezik alacağınıza, gelin ben size 79 bin lira peşinatla 250 metrekare yer vereyim. Abi düşünme, sorgulama. Bugün ben sana akmaz, kokmaz, değer kaybetmez, imalatı olmayan sebze meyve değildir ki bu zamanı geçsin, bozulsun, sana zarar ettirsin. Alırken de kazan, beklerken de kazan. Radyo 2000'e sen gönül verdiysen, yatırım için Radyo 2000'i tercih ettiysen, sadece 79 bin lira peşinatla ben size sadece 250 metrekare yer veriyorum. Bu kadar basit. 0-212-925-12-12. Sınırlı sayıda yer var, çok talep var. Servisten yerini ayırt, vallahi kararını ver. Beni aradığında sadece şunu söyle: biz şu kadar kişi geliyoruz. Ya birçok kişiyle ben randevu aldım, görüştüm, tanıştım. Yerler bizim. Radyo 2000'i dinleyen kazanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bugüne özel bir anons. Bu pazar akşamı değerlendirebileceğin son fırsat. Tekrarı yok. Tekrarı yok bu kazancın, tekrarı yok. Sonra deme de bitkili ağacım yok. Sonra deme benim çoluğum çocuğum ne olacak. Gençler, bugün ya ne kadar güzel. Gel abicim, son model bir cep telefonu alamayacağın paraya, peşinata ben sana 79 bin lira peşinatla 250 metrekare yer diyorum. Radyo 2000 güvencesiyle. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Ulaş, çok müsait değilsen numaranı bırak de ki ya bana da bir yer ayırtın. Ne zaman müsaitsen o zaman arayalım. Şimdi ben de randevu almaya gidiyorum. Herkes telefon başına. Bu fırsat bayram yeri gibi olsun istiyoruz. Bu fırsat sizin için. 925-12-12.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Gelip göreceğim de. 925-12-12.
0: Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: tanıtıcı reklam.
1: Patron bu sefer gerçekten çıldırdı. 79 bin TL peşinat getirin, Baba Eski Paşa Mahallesi'nde 250 metrekare tapunuzu götürün. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Evet, bu fırsatı ilk defa bugün duyuyorsunuz ve dikkat, pazar akşamı sona eriyor. Patron bu sefer gerçekten çıldırdı. Yepyeni proje, yepyeni kampanya, ilk defa açıklıyoruz. Bugüne kadar yatırım yapmak isteyip de yapamayanlar, benim daha dikili bir ağacım bile yok diyenler, çocuğum için bugüne kadar bir şey yapamadım, onun geleceği için benim de bir toprağım olsun diyen anne babalar, dikkatlice dinleyin. Ne iş yapıyorsanız bırakın yetişin. Çünkü devamı yok, sınırlı sayıda. Baba Eski Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir kampanya. Tam 250 metrekare araziler ve şimdi sıkı durun. Önce tapunuzu alıyorsunuz, E-Devlet'te görüyorsunuz. Tapunuzu adınıza görüyorsunuz. Sonra 79 bin TL peşinatınızı ödüyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Önce tapu, sonra 79 bin TL peşinat. Peki kalanı sadece 10 ay, ayda sadece 20 bin TL. Hesap ortada. 79 bin TL peşinat, 10 ay 20 bin TL taksit. Toplam sadece 279 bin TL. Peşinatım az, büyük para biriktiremiyorum. Ama ayda 20 bin TL taksidi rahat ödeyebilirim diyorsanız bu kampanya tam size göre. Ama unutmayın, bu fiyat, bu peşinat, bu taksit sadece bu pazar akşamına kadar geçerli. Pazar günü ücretsiz servislerimiz var. Hemen arayın. 0-212-925-12-12. Bir daha söylüyoruz. 79 bin TL peşinatı getirin, 250 metrekare tapunuzu götürün. Baba Eski Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir kampanya. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. 0-212-925-12-12. Tekrar ediyorum. 925-12-12. Sizlerden bir ricam var. Şu anda sadece ben pazar günü gelmek istiyorum, bu yerleri görmek istiyorum diyenler arasınlar. Ben düşüneceğim, ondan sonra karar vereceğim diyenler sizler için değil. Fırsatı kaçırmayıp ben de kazancıma kazanç eklemek istiyorum diyenlere sesleniyorum. Lütfen boş yere arkadaşları meşgul etmeyin. Zaten yoğunluk var. Evet, ben bu pazar günü geleceğim, göreceğim diyenler, özellikle siz randevunuzu alın. Ben düşüneceğim diyenler, bekleyin ki başka fırsat sizi yakalasın diye. Evet, fırsat gelir ama beklemez. O yüzden hemen şimdi 0-212-925-12-12.
0: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: yaşarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Tüm İstanbul Radyo 2000 gibi. Radyo 2000.

farklıyız güzelim birbirimizden. Apayrı dünyanın insanlarıyız. Tek suçu doğup da yaşamak olan bir anlık hevesin kurbanlarıyız. Sen senin olacak şeyi seversin, bense yalnız seni, seni severim. Sen Allah'tan neler neler istersin, bense yalnız seni, seni isterim. Dedim ya güzelim, farklıyız birbirimizden.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeyerek bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere. Çok enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0-212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere, hayatını kolaylaştırmak isteyenlere, evinde damacana

0: 96.6 Radyo 2000.
1: Şu anda Türkiye'nin saatleri ablamızı göstermekte. Selda ile sevgiye yolculuk.
2: Aklım

0: Yaklaşık 5 yıl öncesi bu radyoda ayda 1000 lira taksitle 5000 lira peşinatlı araziler sattım. O dönem birçok kişi dedi ki böyle bir şey olamaz, böyle bir şey imkansız. Ama inanıp gelenler bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Böyle bir fırsat 3 senede 5 senede bir karşınıza gelir ve işte öyle bir fırsat bugün bizi dinleyen siz güzel insanlara sunuluyor. Şimdiki kampanyada bir de şöyle bir olayımız var. Sınırlı sayıda kişi alıyoruz. Çünkü talep çok. O yüzden elini çabuk tutan, önce davranan kazanır. Baba Eski'de Paşa Mahallesi'nde 79 bin peşin ayda 20 bin lira taksitle 250 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezdiriyor, yemek ısmarlıyor, çay kahve ısmarlıyor, kapınıza kadar bırakıyoruz. Sizi kapınızdan alıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. 79 bin peşin ayda 20 bin lira taksit, sadece 10 taksitle siz de 250 metrekare arazi sahibi olmak için hemen şimdi arayın 0212 925 1212, 925 1212. Bütün samimiyetimle söylüyorum, yönetim toplantısında özellikle üstüne basarak bu indirimi ben istedim. Aslında yönetimdeki arkadaşlar şu anda bu indirimi kabul etmedi. Ama şu dönem biraz hareket gelsin. Birileri bir şekilde toprak sahibi olsun. Biz de sürümden kazanalım. Evet, Radyo 2000 gücüyle bir günde belki de yüzlerce arazi satılacak. Ama oraya önce gelen yerini seçecek, yerini alacak. Şimdi anneler babalar, sizlere sesleniyorum. Ya da genç delikanlılar, çeyiz hazırlayanlar ya da gelecekte evleneceğim insana güzel şeyler yapmak istiyorum diyenler. Bakın, bugün 79 bin lira bir buzdolabı fiyatı ya da bir çamaşır makinesi fiyatı. 79 bin peşinatla, yanlış duymadınız, 79 bin peşinatla ayda 20 bin lira taksitle tamamı 279 bin liraya Baba Eski'de 250 metrekare arazi veriyoruz. Yalnızca ve yalnızca iki servisimiz gidecek. Bu iki serviste yerinizi ayırtmak için beklemeyin. Hemen şimdi arayın. 0212 925 1212, 925 1212. Bu kampanyaya dahil olmak istiyorsunuz ama şu an müsait değilsiniz. Bir çağrı bıraktığınız takdirde kampanyaya dahil olacaksınız. Evet, 0212 925 1212. Anneler, kolunuzda bir bilezik mi taşımak istersiniz? Evladına geleceğinde güvenebileceği bir arazi mi bırakmak istersiniz? Evet, bir bilezik mi, yoksa geleceğe dair hayalleri güvencesi olması mı? Ben çektim evlatlarım çekmesin diyenler, yalnız olan bayanlar, eşinden fayda görmeyen, çoluğu çocuğu için bir şeyler yapmak isteyenler, yıllardır arazi almak istiyorum ama peşinatım yok diyenler. Bu kampanya kaçmaz, burada yer kalmaz. Acele edin. 0212 925 1212. Bu pazar akşamına kadar geçerli. Bu kampanyadan faydalanmak için çağrı bırakın. 0212 925 1212. 925 1212.
1: 90.6 Radyo 2000.

Selamün aleyküm. 12 Eylül Cumartesi saatler 15.02. Alemin Devinden 90.6 Radyo ekibinden ben diyeceğiniz Müjdat Yılmaz'dan sesimin ulaştığı herkese selam olsun. Bir haftalık aranın ardından kavuşturan Rabbime şükürler olsun. İyisiniz inşallah. Rabbim cümlemize iyilikler nasip etsin. Her zaman olduğu gibi, her daim olduğu gibi Baba Müslüm'le açılışımızı yaptık. Saatlerimiz 18.00'ını gösterire denk buralarda en güzel şarkılarla sizler için hazırlamış olduğum gönlümden geçen en baba şarkılarla birlikteliğimiz başlamış bulunmakta. Evet, sıcak, gerçekten sıcak bir hava var dışarıda ve ben yine her zamanki gibi yine gripim ama atlatmaya çalışıyorum. Allah rahatlığı yok, yaz kış ben devamlı hastayım, bir de hastanede çalışıyorum. Gerekli önlemleri alıyorum ama herhalde büyük ihtimal bünyem zayıf. Dikkat etmeye çalışıyorum, ne kadar dikkat edersem edeyim o grip beni mutlaka buluyor. Bir gripten bir de tripten hayatım boyunca herhalde kurtulamayacağım. Sizler tatile çıkan kardeşlerimiz var. Çalışan, mesaide olan kardeşlerimiz var. Tatile çıkan kardeşlerimiz tatillerini iyi bir şekilde değerlendirsinler. Çalışan kardeşlerimize de Allah kolaylıklar versin. Pazartesi günü biliyorsunuz ki okullarda açılıyor. İstanbul'da çığırış devam edecek. Zaten insanlar artık tatillerinden, köylerinden, memleketlerinden komple İstanbul'a dönüş yaptılar. Mecburi, çünkü okullar açılacak. Çocukları için alışverişler yapılıyor ve pazartesi günü Rabbim bütün çocuklarımıza, neslimize zihin açıklığı versin. Ülkemize ve milletimize hayırlı evlatlar, güzel insanlar yetişsin inşallah. Gerçekten özellikle ilkokula başlayacak tivsilerimiz var. Tivsiyi ben hangi anlamda kullanıyorum? Küçük, minik anlamında kullanıyorum. Onlar çok heyecanlı. Rabbim cümlesine zihin açıklığı versin. Şimdiden hepsine başarılar diliyorum. Trafik konusunda okullar açıldığı için mecburiyetten dolayı İstanbul trafiğini biliyorsunuz. Bahsetmeye gerek bile yok. Sadece yapmamız gereken tek şey var. Hayatta kurallara uyduğumuz sürece hayat bizim için daha çok kolaylaşır. Her zaman olduğu gibi ne yapacağız? Az konuşacağız, çok şarkı çalacağız. Sizden gelen mesajlar olacak. Onları değerlendireceğiz. Biliyorsunuz istek çalmıyorum ama formatıma uygun istekler gönderirseniz araya sıkıştırıyorum. Kimse gönül yapmasın onun için. O zaman ne yapalım? Daha sonra konuşacağız. En güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakayım. Göndereceğim en güzel şarkılarım 90.6 Radyo ekibine gönül veren herkese ben diyeceğiniz Müjdat Yılmaz'dan şimdiden armağan olsun. O zaman devam.

15.24 yaptık saatlerimizi, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Alemin Divindesiniz, Radyo 2000'de Müjdat Yılmaz'la berabersiniz. Öyle fazla araya girmiyorum, biraz da rahatsızım ondan dolayı, fazla güzel güzel en damar şarkıları sizler için gönderiyorum. Okul alışverişleri başladı. Bazı fırsatçılar gerçekten çok pahalıya insanları zarara sokuyorlar.

Zerre aklı olan insan İstanbul gibi bir yerde asla aç kalmaz. Ama fırsatçılık yapan her kim olursa olsun inanın ki sadece cebini doldurur ve hiçbir şekilde hiçbir kazancı olmaz. Yani kaybeder. Allah mutlaka ama mutlaka fırsatçılık yapan her kim olursa olsun bunun hesabını Rabbim sorar. Yani insanları kandırmak, insanları dolandırmak kadar kötü bir şey yok. İyi olmak lazım, merhametli olmak lazım, paylaşmak lazım. Paylaştığımız sürece bu hayatın, bu yaşantının, yaşamın bir anlamı var. Örnek olmak lazım, örnek insan olabilmek lazım. Yani bizler gelmişiz belirli yaşlara, bizden öncekiler. Dünya kime kaldı? Kimseye kalmadı. Bana da kalmayacak, sana da kalmayacak. Benden sonrakilere de kalmayacak. Onun için iyilik yapalım. Hep cebimizi, işte ne bileyim kredi kartımızı, işte bankalarımızı, şurayı burayı doldurmayalım. Biraz da hani kabire gireceğiz ya, öleceğiz ya, ölümden kaçışımız yok ya, er ya da geç Azra Aleyhisselam gelecek ya, bizi bulacak ya, biraz da öbür dünyaya birikim yapalım, iyilik yapalım. İyilik yapanlar kesinlikle kaybetmezler. Nankörlük görürsün, iyilik yaparsın, karşılığında nankörlük görürsün. Ama insanlar nankör diye sen iyilik yapmaktan asla vazgeçme, çünkü Rabbim her daim iyilerle beraber. O zaman devam edelim. Radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, alemin devindesiniz, radyo ekibindesiniz, Müjdat Yılmaz'la berabersiniz.

sevmesin zaten benim gibi. Eğer sevmiyorsa, sevemiyorsa sevmesin. Yüce Rabbim nasibimiz, kısmetimiz olmayan hiçbir kuluyla gönüllerimizi yormasın inşallah. Hami kardeşim, abicim merhabalar, kolay gelsin, saygılar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Hami, rica etsem lütfen lütfen abi, Selahattin Özdemir'den hiç bu kadar sevmedim, çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim. Abi cansınız, siz Allah'a emanet olun. Eyvallah kardeşim, sen de Allah'a emanet ol. Mehmet Karaman şu an seyir halinde, çok yoğunmuş. Hayırlı işler abicim, yolun izin açık olsun. Göndereceğim en güzel şarkıları Mehmet Karaman ve ailesine de armağanımız olsun. Ümit Taşçı, göndereceğim en güzel şarkılarım sana da armağanım olsun. Nebi Hanım hoş geldiniz demiş. Eyvallah Nebi Hanım, göndereceğim en güzel şarkılarım sizlere de armağanım olsun. 15.46 yaptık saatlerimizi, radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin dibindesiniz, radyo ekibinde Müjdat Yılmaz'la berabersiniz. Gönlümden geçen en güzel şarkıları ardı ardına gönderiyorum. Hami, ayarladım şarkını sana ve tüm sevdiklerine armağanım olsun kardeşim. Abi sesin çok güzel geliyor diyor. Eyvallah kardeşim. Biraz rahatsızım aslında, kötü gelmesi lazım ama sana iyi geliyor demek ki. Eyvallah kardeşim. Hadi bu hafta isteğini çalıyorum. Listede buldum en sonunda, çok şükür. Elhamdülillah. O zaman Hami, bu güzel şarkıyı sadece sana ve tüm sevdiklerine armağan ediyorum güzel kardeşim benim. Hadi dinle bakalım.

Evet, şimdi sizlere gerçekten büyük bir fırsattan bahsedeceğim ve fırsatları değerlendirmenizde her daim, her zaman fayda var. Patron bu sefer gerçekten çıldırdı. 79 bin TL peşinat getirin, Baba Eski Paşa Mahallesi'nde 250 metrekare tapunuzu götürün. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Evet, bu fırsatı ilk defa bugün duyuruyoruz ve dikkat, pazar akşamı sona eriyor. Patron bu sefer gerçekten çıldırdı. Yepyeni proje, yepyeni kampanya, ilk defa açıklıyoruz. Bugüne kadar yatırım yapmak isteyip de yapamayanlar, benim daha dikili bir ağacım bile yok diyenler, çocuğum için bugüne kadar bir şey yapamadım, onun geleceği için benim de bir toprağım olsun diyen anne babaların dikkatine. Ne iş yapıyorsanız bırakın yetişin, çünkü devamı yok. Sınırlı sayıda Baba Eski Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi kampanya, tam 250 metrekare araziler ve şimdi sıkı durun. Önce tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize giriyorsunuz, tapunuzu adınıza görüyorsunuz. Sonra 79 bin TL peşinatınızı ödüyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Önce, sonra tapunuzu aldıktan sonra 79 bin TL peşinatınızı ödüyorsunuz. Peki kalanı sadece 10 ayda, 20 bin TL hesap ortada. 79 bin TL peşinat, 10 ay 20 bin TL taksitle toplam sadece 279 bin TL. Peşinatınız az, büyük para biriktiremiyorum ama ayda 20 bin TL taksitimi rahat öderim diyorsanız bu kampanya tam size göre. Ama unutmayın, bu fiyat, bu peşinat, bu taksit sadece pazar akşamına kadar. Pazar günü ücretsiz servisimiz var. Hemen arayın 0212 925 12 12. Bir daha söylüyorum, 0212 925 12 12. Evet, imkanınız varsa bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın. Sadece 79 bin TL peşinat veriyorsunuz, 250 metrekare tapunuzu alıp götürüyorsunuz. Baba Eski Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi kampanya, böylesi ne görüldü ne duyuldu. Sadece bir telefon fiyatına bir arsa alabiliyorsunuz. Bunu değerlendirin, bu fırsatı kaçırmayın. Yarın akşam son. İnanın, çoluğunuz çocuğunuz için, torununuz için ve kendiniz için bu kampanyayı kesinlikle kaçırmayın. Son defa telefon numaralarını anons ediyorum. 0212 925 12 12, 0212 925 12 12. Bu kampanya, bu fırsat kaçmaz.

Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesi güvenlik amirimiz Gürsel Bey'den biricik eşi Tuğba hanımefendiye not: Tuğba, seni çok seviyorum. Mutlunuz daim olsun. Ebru Gündeş'ten güzel bir şarkı. Evet, Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesi güvenlik amirimiz Gürsel Bey'den biricik eşi Tuğba hanımefendiye not: Tuğba, seni çok seviyorum. Mutlunuz daim olsun inşallah. Yalnız ol ama bir ordu gibi dik yürü. Cesaretin namluya sürülmüş mermi kadar asi olsun. Korkun Allah'tan başka kimseden olmasın. Selamünaleyküm. Aleykümselam kral, iyi yayınlar Müjdatcığım. Mehmet Akyıldız'dan Dertsiz İnsan Yok Dayı parçasını çalarsan çok sevinirim. Güler Yüz Terzi'den Mevlüt Koç. Not değerlisin ve seviliyorsun yüreği güzel insan. Eyvallah abicim, sizler de seviliyorsunuz. Mehmet Karaman abicim, selam olsun. Yanındakilere de selam olsun abicim. Seyir halinde yoğun bir şekilde çalıştığını biliyorum. Allah kolaylıklar versin. Ne demiş kardeşim, yayın 10 numara, eyvallah abim, dinleme fırsatı buldum. Olcay Uslu da yanımda, beraberiz. Selam var. Aleyküm selam Olcay abicim, saygılarımı sunuyorum. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. 16.05 yaptık saatlerimizi. Radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin devindesiniz. Radyo ekibinde Müjdat Yılmaz'la berabersiniz. Gönlümden geçen en güzel şarkıları sizler için ardı ardına gönderiyorum, değerlendiriyorum. Demin bir anons yaptım. Kampanya Baba Eski'de, biliyorsunuz. Mutlaka değerlendirin. Eğer ki imkanınız varsa, hani çalışıp da yıllarca kenara bir şey koyalım, bir şeyler alabilirsek alabiliriz, bir yatırım yapalım, şunu yapalım, çoluğumuz var, çocuğumuz var, torunumuz var diyorsanız, inanın samimi söylüyorum, bu kampanya tam sizlik. Ve yarın akşam son, biraz sonra yine anonsunu yapacağım. Değerli arkadaşlar, değerlendirin. Yani sadece bir telefon fiyatına bir arsa alıyorsunuz ve belki de 5 yıl sonra, belki de 10 yıl sonra çocuğunuza hayal ettiğiniz geleceği kurabiliyorsunuz. Rabbim bize fırsatlar veriyor ama bazen biz bu fırsatları elimizin tersiyle tepiyoruz ama daha sonrasında pişman oluyoruz. Onun için fırsatları değerlendirmekte her daim fayda var. O zaman devam edelim en güzel şarkılarla. Değerli güvenlik amirimiz Gürsel Bey ve Tuğba hanımefendi için Ebru Gündeş, seviyorum. Gerçekten samimi gönülden Allah için seven herkese benden de armağanım olsun.

düşünüyordum. Biliyorsunuz ki sıkıntılar biz kullar için, hani sabredersek ve Rabbimize sığınırsak mutlaka sıkıntılarımızdan kurtuluruz. Bu sıkıntıyı nasıl atlattım hemen size bundan bahsedeyim. Yaparsanız gerçekten, ama inanarak yapacaksınız. 21 gün boyunca bir zikir vardı. Rabbimiz de zaten biz kulları için bu zikri çekmemizi ve ondan yardım istememizi emrediyordu. Ve ben bu zikri 21 gün boyunca aralıksız çektim ve o sıkıntım, yani beni gerçekten sıkıntıya düşüren sıkıntıyı zikrin 21 günün sonunda sıkıntımı giderdim. Elhamdülillah, çok şükür. Gerçekten harika bir duygu ve manevi olarak da çok mutlu oldum. Çünkü Rabbim benim dualarıma karşılık verdi. Elhamdülillah. Bu sadece bir kez olmuş bir şey değil. Daha önceden de birçok kez Rabbim dualarıma cevap verdi. Elhamdülillah. O zikri size söyleyeyim. Siz de yapın. Biliyorsunuz Yunus Aleyhisselam Yunus'un karnındayken Allah'a dua etti. Yani bu zikri çekti, bu duayı etti ve Allah Yunus Aleyhisselam'ı sıkıntılarından kurtardı. Yapın. Günde bir defa da olsa, iki defa da olsa, üç defa da olsa bunu yapın. Yani yemin ediyorum size, birçok zamanımız var, birçok fırsatımız var ama biz o zamanı kesinlikle boşuna harcıyoruz. Bana diyorlar ki sen hacı mısın, hoca mısın? Yok, değilim. Ne oldu? Değilim ama aklım var, fikrim var. Yani doğru bildiğimi sizlerle paylaşmak benim için en güzel duygulardan bir tanesi. Zaten burada olmamın anlamı sadece şarkı çalmak mı ya da mesaj okumak mı? Hayır. Siz değerli dinleyenlere iyi olan, iyi olabilecek her şeyi söylemek ve anlatmak. İnanan kardeşlerim için yine söylüyorum. Söylemekte her zaman fayda görüyorum. Eğer ki gerçek anlamda sıkıntınız var ise ve bu sıkıntıyı manevi olarak atlatamıyorsanız, ben bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak sizlere tavsiye ediyorum. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Niyet edin. Neye niyet ediyorsanız edin ve Allah için gerçekten samimi bir şekilde gönülden yapın. Allah sıkıntınızı er ya da geç geçirecektir. Onun için dilinizi alıştırın. Sıkıntı yok. Allah, kurban olduğum Allah, bizim sahibimiz, bizim yaradanımız. Yani ben burada konuşuyorsam bunu Allah nasip ediyor. Yerden Rabbimizin rızası olmadan bir yaprak dahi kaldıramıyoruz. Onun için her daim söylüyorum. Allah diyen kazanır. Gelen mesajlarımız var. Onları da değerlendirelim. Ben Almanya'dan Mustafa Cücük. Çiçeklerin en nazlısı Manolya. Çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Not Ömer Danıştan çalmamızı istemiş. Selam, ben Sportman Tekstil'den Halter. Müslüm Gürses'ten Sevda Kervan'ını çalar mısınız? Teşekkür ederim. Sibel göndermiş. Selam abi, ben Balıkesir. Bendeniz biri var parçasını çalarsanız çok sevinirim. Hami abi, çok teşekkür ederim şarkı için, sağ olasın. Eyvallah kardeşim. Formatıma uygun olanları ya da listemde olanları çalıyorum. Çalmaya çalışırım güzel kardeşlerim. Sakarya'da bizi dinlemekte olan Şahizer Özkan. Göndereceğim en güzel şarkılarım Şahizer Özkan ve Özkan ailesine de armağanımız olsun. O zaman devam edelim. 16.29 yaptık saatlerimizi. Radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin Devindesiniz. Radyo 2000'de Müjdat Yılmaz'la berabersiniz.

Anne babalar, bu anonsu iyi dinleyin. Anne babalara sesleniyoruz. Çocuğunuzun geleceği için bir yatırım yapmak istiyorsunuz ama yıllardır aynı şeyi mi söylüyorsunuz? Peşinatım yetmiyor, para biriktiremiyorum. Biriktirene kadar fiyatlar yine yükseliyor. O zaman bu kez biriktirmeyi beklemeyin. Çünkü baba eski Paşa Mahallesi'nde 79 bin TL peşinat, 250 metrekare arazi, üstelik önce tapunuzu alıyorsunuz. Sonra 79 bin TL peşinat ödüyorsunuz. Kalan mı? 10 ay boyunca ayda sadece 20 bin TL. Toplam fiyat 279 bin TL. Bugüne kadar benim dikili bir ağacım bile olmadı diyorsanız, ben de çocuğum için kenara toprak koymak istiyorum diyorsanız işte fırsat. Ama hızlı olun. Bu kampanya ilk defa bu hafta açıklandı ve pazar akşamı bitiyor. Pazar günü ücretsiz servisimiz sizi evinizden alıp direkt arazilerin olduğu bölgeye götürüyor. Gelin yerleri görün, şartları öğrenin. Hemen arayın 0212 925 12 12, 0212 925 12 12. Gidin görün, bu kampanya, bu fırsat kaçmaz. Almak zorunda değilsiniz. Yani nereye giderseniz gidin, bir şeyler baktığınızda hiçbir şeyi almak zorunda değilsiniz. Ama gerçek anlamda yatırım yapmak istiyorsanız, çoluğunuzu ve çocuğunuzu düşünüyorsanız, geleceğe dair planlarınız varsa bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın. Gidin, arkadaşlar size yardımcı olurlar. Yerinizi görün, arazinizi görün, analizlerinizi yapın ve geleceğinizi asla ihmal etmeyin. Tekrarlıyorum telefon numaramızı. Yarın akşam son bilginiz olsun. 0212 925 12 12. 0212 925 12 12. Bu fırsat kaçmaz.

ki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

Selam, ben Sportman Tekstil'den Ayfer, Müslüm Gürses'ten Sevda Kervanı'nı çalar mısınız? Teşekkür ederim. İkinci istek Müslüm Gürses'ten, ilerleyen dakikalarda yetiştirebilirsem çalacağım, göndereceğim. En güzel şarkılarım sizlere armağanım olsun. Allah kolaylıklar versin. Özlem Dizdar. Müjdat abicim, çok güzel çıkmışsın, süpersin ya, harika görünüyorsun. Seni çok seviyorum abicim. Her cumartesi günü severek dinliyoruz. İyi yayınlar. Allah'a emanet ol. Eyvallah kardeşim, ben de seni çok seviyorum. Göndereceğim en güzel şarkılarım sana da armağanım olsun. Şu anda 3 tane rıvrıvcı, kemençeci beni dinliyorlar. Büyük ihtimal onlar Trabzon'dadır. Mehmet Duman, Mehmet Ay ve Kamil Yılmaz. Göndereceğim en güzel şarkılarım sizlere de armağanım olsun. Muhabbetiniz bol, keyfiniz daimi olsun. Çığırış kopuyor. Buralarda çığırış kopuyor. En yakın zamanda dönersiniz inşallah. 17.08 yaptık saatlerimizi. Son saatimize girmiş bulunmaktayız. Gönlümden geçen en güzel şarkıları siz değerli dinleyenlerim için ardı ardına gönderiyorum. Mehmet kardeşim, biraz sonra şarkılarını göndereceğim inşallah. Dinlemeye devam et güzel kardeşim. Bu arada seni seviyorum. Mevzuyu ayıkmıştırsın herhalde. Yiyin birbirinizi orada. Seviliyorsunuz. Göndereceğim en güzel şarkılarım Giresun, Göreli, Trabzonlu hemşehrilerime de armağanım olsun. Bütün Karadenizli hemşehrilerime. Fındık sezonu yavaş yavaş bitti. Gerçekten çok eziyet verici ama Allah'ın bizlere vermiş olduğu bir nimet işte. Değerlendirmekte her zaman fayda var. Şimdi fındık zamanı, bana da getir, bana da getir. İşte niye getirmedin? Bir kilo da bana gelir mi? Gelmez, sana gelmez kardeşim. Çünkü bildiğin gibi değil. Yedi orta zaten şu anda birbirimizi yemeye başladık. Tabii bu şaka ama gerçekten zor yani. Yani oraya gidip görmeniz, çalışmanız gerekiyor. Hani görmeden, bilmeden getirmediğimiz zaman da gönül yapmanın bir anlamı yok ama yedi orta konusunda samimiyim. 9 kardeşiz. 2 de kız kardeşimiz var. Onların da hakkı var. Kimseye gıdım çalışmaz. Nasıl fındık zamanı istiyorsunuz ya benden. Canınız çektiği zaman gidip alıyorsunuz zaten sağdan soldan. Yine canınız çekerse gidip oradan alırsınız. Çünkü gerçekten gıdım çalışmaz yani. Bildiğiniz gibi değil. Bu sene zaten fındığa da gidemedim. Protesto ediyor beni kardeşlerim. Allah nasip ederse, ölmezsek seneye inşallah gider. Fındık olursa, Rabbim verirse fındığımızı toplarız. Benim yerime zaten Mehmet Duman topladı. Sağ olsun kardeşim. Onun için Yövmiye'den düşeceğiz. Göndereceğim en güzel şarkılarım sizlere de armağanım olsun. O zaman devam edelim. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp gerçekten seni zor unutur. Ama er ya da geç unutur diyelim. Göndereceğim en güzel şarkılarım Mehmet Duman, Kamil Yılmaz ve Mehmet Ay. Ve tüm sevdiklerinize de armağanım olsun.

17 yaptık saatlerimizi. Son saatimizi de girmiş bulunmaktayız artık. Yavaş yavaş biraz sonra vedamızı gerçekleştireceğiz. Evet, iki değerli sanatçımız, iki değerli üstadımız, Karadeniz'in sevilen iki sanatçısı Mehmet Duman ve Mehmet Ay. İki güzel yorum. Gerçekten harika. Dinledim. Güzel. Şimdiden hayırlı olsun. Allah utandırmasın inşallah. O zaman iki güzel Karadeniz yorumunu iki Mehmet'ten dinleyeceğiz. Gerçekten harika. İki sanatçımıza da başarılar diliyorum. O zaman hadi bakalım. Mehmet Duman'dan Allah Seni Yaratmış ve Mehmet Ay, Eylül'ün Yağmurları radyonuzda. Kamil kardeşim, sen de bir inşallah bir beste yaparız beraber ortak. Çalarız kardeşim, hallederiz. Bunlar küçük mevzular. Dikkat edin kendinize. O zaman Mehmet Duman ve Mehmet Ay radyo ekibinde.

0: bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara. Senin de alnına bunlar yazılmış dostum. Benim de.
1: İsyan yok ne olursa olsun, her ne olursa olsun isyan yok, şükür var. Şükredeceksin, sabredeceksin, isyandan uzak duracaksın. İsyan edenlerin sonu felaket, Allah muhafaza. Evet, son 20 dakika, 17.40 yaptık saatlerimizi. Radyolarını yeni açanlar var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin devindesiniz, radyo ekibinde Müjdat Yılmaz'la berabersiniz. Selam, iyi, hayırlı, mutlu, huzurlu bir akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi, hayırlı yayınlar dilerim Müjdat Bey. Ben İstanbul Sultanbeyli'den Laz kızı Ümmü Gülsüm o kadar demiş. Hayırlı haftalar, hayırlı hafta sonları diliyormuş. Eski dinleyicimizmiş. Hoş geldiniz. Eskilerimiz var. Eskiden tanıyanlar da var, bilenler de var beni. 22 yıllık aranın ardından tekrardan sizlerle beraber olmayı nasip eden Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Ümit Taşçı kardeşim, göndereceğim en güzel şarkılarım. Sana da armağanım olsun güzel kardeşim benim. Mehmet Duman, dinledin herhalde şarkını. Mehmet abi sen de dinledin. Başarılarınız daim olsun inşallah. Güzel insanlar. Kamil kardeşim senle biz de bir rıv yaparız ilerleyen zamanlarda inşallah. Normalde eskiden şiir yazmayı seven birisiyim. Gerçekten önceden ilham geliyordu. Şimdi bu aralar gerçekten kafam çok karışık. İlham da gelmiyor. Ama eskiden yazardım. Yani sosyal medyadan olsun durumlardan paylaşırdım. Zaten ben bir durum paylaştığımda hemen genel olarak durum paylaşıyorum. Hemen özelime giriyorlar. İşte eş dost, işte ne oldu sana, kimi bir şey mi söyledi, bu halinle falan filan. Aslında alakası yok. Onların yüzünden de durum paylaşmaktan da vazgeçtim. Yani ben gönlümden nasıl geliyorsa bazen birilerine direkt özel paylaşıyorum. Bazense genel anlamda paylaşıyorum. Seviyorum yani açıkçası. Benim için zor bir gün olacak yarın. Yarın bir karar verdik. Kararımızın da tabii arkasında duracağız inşallah. Zor bir süreç yaşayacağız. Ama takdir ilahi, zorluklar biz kullar için biliyorsunuz. Onun için her ne olursa olsun Rabbimize sığınacağız, sabredeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle sıkıntılarımızı da Rabbim giderecek. Allah bizlere çekebileceğimiz, taşıyabileceğimiz sıkıntılar nasip eylesin. Biz kullarız ve Allah sevdiği kullarına sıkıntılar veriyor. Onun için hiçbir zaman isyan etmeyeceğiz. Sevgi, sevmek, birini sevmek, sevilmek gerçekten çok güzel bir duygu ve Rabbimizin biz insanlığa, biz kullarına vermiş olduğu en güzel duygulardan bir tanesi de sevgi duygusu. Eskisi gibi sevgi kaldı mı? Kalmadı diyebiliriz. Yani şöyle tabiri caizse ben sağda solda görüyorum, sizler de görüyorsunuz mutlaka. Yani el ele tutuşmayı, sarılmayı ve öpüşmeyi sevgi zannedenler var. Hayır, bunlar sevgi değil. Yeni nesil biraz daha farklı seviyor ama sevgi gerçekten güzel bir duygu. O yüzden hiç kimsenin duygularıyla oynamamak lazım ve sabretmek lazım. Zaten Allah senin, benim, onun, kullarının anına, kaderine yazmışsa sevdiği insanı, dünya bir araya gelse engel olabilir mi? Asla engel olamaz. Yazmadıysa yine dünya bir araya gelse birlikte olabilirler mi? Hayır, olamaz. Allah'ın bildiği bir şey vardır. Onun için isyanda değil şükürde fayda var. Her zaman her halinize şükredin inşallah ve sabredin. Son dakikalarımıza girdik. Son iki güzel şarkı var. Birincisi Emre Aydın'dan Hoşça Kal. İkincisi de Ömer Danış'tan Gidiyorum. Göndereceğim en güzel şarkılarım şu anda sesimin ulaştığı herkese armağanım olsun. Özellikle de radyo ekibine gönül veren herkese Müjdat Yılmaz'dan armağanım olsun.

0: tanıtıcı reklam.
1: Bugün duyuyorsunuz ve belki bir daha duymayacaksınız. Çok özel bir anons. Benim yönetim kurulu başkanım çıldırdı. Şimdi hazır mısınız? Beni çok iyi dinleyin. Yatırım için sizi de toprak sahibi yapacağım. Söz veriyorum. Ben alamıyorum, benim gücüm yetmiyor diyen olmayacak. Yıl 2026, Radyo 2000'i dinleyenler sadece 79 bin lira peşinatla tam 250 metrekare yer sahibi olacak. Tapunuz olacak. Biz olacak diyorsak evvel Allah'ın izniyle olacak. Şimdi telefonlarınızı hazırlayın. Bugüne özel, bugün duyacağınız bu anonsu değerlendirin. Çünkü bir iki güne ben anonsu devam ettirsem de yer kalmaz. Bir kere sadece söyledim, telefonlar adeta susmadı. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Beyefendiler, eşimin koluna bir bilezik alayım, çocuğuma yatırım diyorsunuz değil mi? O bileziğe vereceğiniz paranın daha azını 79 bin lira peşinatla Kırklareli Baba Eski'de Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir yatırım. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Değer kaybetmez, zaman aşımına uğramaz, akmaz, kokmaz, hiçbir zaman zarar ettirmez. Bugün sen git annene, babana, köydeki amcana de ki 79 bin lira peşinatla ben yer aldım. Hayırlı uğurlu olsun, bana niye söylemedin diyecekler. Ben programdan sonra gidiyorum, çok mutlu oluyorum. Bakın özellikle gençler, samimiyetime inanın. Abi biz de bir yer almak istiyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Tapunu önce E-Devlet'te görüyorsun. Ondan sonra bize 79 bin lira peşinatını veriyorsun. Diğer geriye kalan kısmını 10 ay vade farkı faiz uygulaması olmadan elden taksitle 20 bin lira 20 bin lira ödüyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamı 279 bin lira. 79 bin lira peşin diyorum. Tapu senin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ulaşımı hızlı trende bittikten sonra 40-45 dakika. Etrafınızda bir iki kilometre çapında böyle bir bakın, bir lokasyonu bir inceleyin. Fabrikalar, restoranlar, yerleşim merkezleri, insanların yaşadığı yerler, bunlar bu kadar uzak değil. Ya bir de bakın, binlerce kilometre gidiyoruz köyümüze, barkımıza. Dededen babadan bir yer kaldı diye ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ben sizlere İstanbul'a yakın, ulaşımı kolay, Radyo 2000 güvencesiyle sadece ama sadece şu anlıktır bu. Anlıktır. Gelin misafirimiz olun. Benim pazar günü İstanbul'da olanlara ücretsiz servisim var. Götürüp gezdireyim, görün, ondan sonra kararınızı verin. Benim param yok, birikmişim yok, fazla biriktiremedim. Az bir peşinatım var, bana da bir yer yok mu diyenlere 100 bin lira bile değil. Sadece 79 bin lira peşinat, ayda 20 bin lira, 10 ay boyunca geri kalanını elden taksitle ödeyeceksin. Biz bu işin altına imzamızı attık evvel Allah'ın izniyle. Şimdi acele edin. Acele edin, bence şu anda yarım dakikalığına, bir dakikalığına bütün işinizi gücünüzü bırakın. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Telefonlar yağmur gibi geliyor. Herkes yer almak istiyor ama burada yetişen alacak. Öyle 100 kişi 200 kişi gelsin burayı kapsın götürsün diyemiyoruz. Sınırlı sayıda şanslı olanlar sahip olacaklar. Emeklisi, memuru, işçisi, genci, herkesi yer sahibi yapacağım. Herkesi yer sahibi yapacağım. Patron çıldırdı, o çıldırdıysa imam koş diyor, biz takla atarak gidiyoruz. Radyo 2000'i dinleyen kazanacak. Radyo 2000'i dinleyen yer yurt sahibi olacak. Şimdi müsait değilsen de al eline telefonu, numaranı bırak. Sen ne zaman uygunsan arkadaşlar o zaman arasınlar. Hatta gaza geliyorum böyle özel projelerde, ben de gidip randevu alıyorum. Duyan duymayana haber versin. Benim bir dikili ağacım yok demesin kimse. Geldik, az biriktirmişiz, peşinatımız fazla yok mu, bize göre de bir yer yok mu diyenlere, sizlere duyduk. Sadece 79 bin lira peşinat diyoruz. Ve bugün duydun, değerlendirdin. Yarın ararız, yarına kalmaz. Bir iki saat sonra ararım, kalmaz. Ben sana bu kadar net söylüyorum çünkü sizin ne istediğinizi biliyorum. Gerekirse şu anda bakın yine söylüyorum. İki kişi, iki arkadaş ortaklaşa bile alın, taksitleri de bölüşün. Evet, 0-212-925-12-12. Müsait olmayan numarasını bıraksın. Bir daha bu anonsun da tekrarı yok bu kampanya. Vallahi ben sana söyleyeyim, adamın öyle bir damarına denk geldik ki benim yönetim kurulu başkanım peşinatım az diyenleri biraz fazla duydu galiba. Peşinatım fazla yok, fazla biriktiremedim diyenleri duydu. O yüzden de diyorum ki kaçırmayın. 0-212-925-12-12. Sorgulama, al tapunu koy kenara, kazanmana bak.
0: Tanıtıcı reklam.

Evet, bugün de geldik bize verilen sürenin sonuna. Benden sonra değerli kardeşim Barış Sezer, kafe tamircisi, sizlerle beraber olacak 23.00'a kadar. Barış Sezer'le berabersiniz. Şimdiden kendisine iyi yayınlar diliyorum. Evet, Allah nasip ederse bir aksilik olmazsa haftaya saatler 15.00'ı gösterdiğinde yine buralarda olacağız. Bugün de keyifliydi, güzeldi. Hepinizi seviyorum, hepiniz değerlisiniz. Allah'a emanet olun. Sizler yalan söyleyip kazanmaktansa dürüst olup kaybetmeyi tercih edenlerden olun. Allah'a emanet olun.

0: Radyo 2000. Damarın başkenti. Radyo 2000.
1: Aşkım ruhum dünyalar yakışıklısı hocamızın güzel sohbetine başlıyoruz inşallah. Hoş geldiniz hocam.

Hanımlar, beyler, herkesleri mutlu akşamlar. 90.6 Radyo 2000 burası ve bir akşam enerjisiyle kafa tamircisi an itibariyle yayına başlamış bulunmakta. Hepiniz hoş geldiniz. Müjdat abiye selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Güzel bir programın ardından devraldık ve saatler 20'ye kadar Kafa Tamircisi isimli programımızı burada icra edeceğiz. Cumartesi akşamlarının en reytingi bol, en eğlenceli radyo yayınına hoş geldiniz. Yine çok iddialı başladık bakalım. Bakalım başımıza neler geldi. Sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı yollayalım. Güzel bir İstanbul akşamı. 12 Eylül 2026 Cumartesi günü. Ben akşam sunucunuz Barış Sezer. Saatler 20'ye kadar burada eğlenceli bir yayın icra edeceğiz. Güne dair bir konu belirleyeceğiz. Konu üzerine gelen mesajları seslendireceğiz. Bunun yanı sıra yurttan ve dünyadan sizler için ayıkladığımız haberler var. Bunları paylaşacağız. Enteresan bilgiler ve bilinmezliklerle dolu sürpriz bir programla burada cumartesi akşamını beraber Yunus'un Okyanusu gelene kadar icra edeceğiz. Programa nasıl katılabilirsiniz? Şimdi WhatsApp istek hattımızı, WhatsApp hattımızı sizlerle paylaşacağım. Bilenler biliyor ama bilmeyenler mutlaka not alsınlar, telefonla kaydetsinler. Radyo 2000'e 7/24 ulaşabileceğiniz bir hattır bu arada. 0546 20 0. 0546 20 0. Buraya mesajlarınızı bekliyorum ki bu klasik bir klişe bir radyocu cümlesidir. Hani ben gelmeden mesajlarım gelmiş. Bunu demekte nasip oldu var. Böyle maşallah. Seslendirin. Ben gelince niye kop kop mesajları geliyor? Birdenbire diskoya dönüyor sanki radyo. Birazdan gelen mesajları da seslendireceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. Kilemle devam ediyoruz.

Ve yazın daha tam olarak bitmediği bir İstanbul akşamı. Güneş gerçekten şöyle bir denk geldiğimiz zaman terletiyor öyle. Birebir de yakaladığı zaman gerçekten böyle bir sıcak bugün. Onu hissettik. Böyle artık yazın da son demlerini yaşıyoruz böyle. Benim mevsime doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Şimdi bugün canlı yayında günün konusu olarak bu hafta özellikle televizyonlarda, internette, arama portallarında en çok konuşulan konulardan birisiydi. Yapay zekayla ne kadar samimiyiz? Birçok insan yapay zekayla sadece konuşuyor, arkadaş edinmiyor, derdini paylaşıyor. Hatta artık yazma dili değil de direkt konuşarak, sesli konuşarak böyle iletişim kuruyor ve daha böyle sıkı bir bağ kuruluyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi yakın zamanda anlayacağız. Bugün ben de canlı yayında günün konusu olarak yapay zekaya en son neyi sordunuz ya da neyi arattınız? Öyle çok özel değilse bekliyorum mesajlarınızı. Değerli dinleyenler, evet, günün konusu olarak da yapay zeka ya da herhangi bir arama motoruna en son neyi sordunuz ya da neyi arattınız? WhatsApp hattımıza mesajları bekliyoruz. 0546 106 2000, öyle söyleyelim. 0546 106 2000 WhatsApp hattımız, buradan mesajları bekliyoruz. Yapay zekaya neyi sordunuz en son ya da en son neyi arattınız, bakalım görelim. Almanya'dan kardeşim Fatma beni dinliyor. Almanya, yanlış bir şey de söylemeyeyim, Almanya'nın değişik böyle eyaletleri, memleketleri var. Stuttgart'tı değil mi Fatma? Yani Fatma şu an bize Stuttgart'tan kulak veriyor. Bu Stuttgart şu an inim inim inliyor, öyle söylüyorum. Fatma kardeşime de selamlarımı iletiyorum. Çaldığımız güzel şarkılar Fatma'ya da armağan olsun. Burada Stuttgart'a da selamlar. Bunu da dedik artık yani. 'Hayırlı, mutlu, huzurlu akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Barış abim. Ben yeni dinleyicinim ya da yine dinleyicinim Ümmü Gülsüm. Laz kızı Sultanbeyli'den bize kulak veriyor. Ümmü Gülsüm kardeşime de selamlarımızı iletiyoruz. Sultanbeyli'ye de selamlar. Bakın bir Stuttgart'tayız, bir Sultanbeyli'deyiz. Herkes yazsın bakayım kimler, nerede, nasıl dinliyor bizi. Böyle canlı anlık gelen mesaj. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ben en son, İzzet yazmış, yapay zeka ile pek konuşmam, sadece hal hatır sormak için arıyorum diyor. Canım sıkılıyor, muhabbet ediyoruz diyor. Öyle bir mesaj var. İstanbul Sultan Gazi'den tır şoförü Bülent, yapay zeka ile hal hatır soruyor. Eksik olma Bülent kardeşim diyordur o da. Nerelerdesin iki gözüm? Bu arada bunu diyebilir çünkü çok farklı konuşma tonları var yapay zekanın. Artık hangisini kullanıyorsunuz bilmiyorum ama. Emir vaki konuşan, argo konuşan. Neler neler. Sultan Gazi'ye ve Bülent'e de selamlarımızı iletelim. Şimdi birazdan gelen mesajları seslendireceğiz. Günün konusu olarak dedik ki yapay zekaya en son neyi sordunuz ya da neyi arattınız? 0546 20 çift 0 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız.

Grup Vitamin eşlik edecek bize. Biz de gelen mesajlara bakalım. Şimdi Zonguldak'ta çok ilginç bir tanıtım olmuş. Seyyar satıcı çaycıya elektroşok vermiş. Haberin detaylarına bakalım hemen. Zonguldak Ereğli ilçesinde bir çay ocağına gelen seyyar satıcı ürününü tanıtmak isterken elektroşok cihazıyla dükkan sahibini çarptı. Kısa süreli şok ve büyük acı yaşayan esnaftan ne yapacağını bilemeyen satıcı sarılıp öperek helallik istedi. Neresinden tutarsan tut elinde kalan bir mevzu. Yani abi Allah'tan elektroşok satıyormuşsun, öyle söyledi. Abimiz gerçekten çok samimi, internette videoları da var. Yani videoyu da izlediğimizde çok sıcak samimi ama keşke o yakın temas olmasa o elektroşok.

esnafın üzerinde denemek gerçekten çok güven işi. Sıcak bir iş, samimi bir iş. Şener Şen'i hatırlattı o gemide. Bu ürünü Nadia Comaneci'ye, Fenerbahçeli Cemil, Beckenbauer hepsi kullanıyordu derdi ya. Şimdi bu abimiz de tam o kafada. Ama işte elektroşoku biraz fazla kaçırmış. Çaycı abimizi biraz titretmiş ama titrettikten sonra sarılıp öpmüş, hemen gönlünde alıyor böyle de bir geçmiş olsun diyelim. O yüzden böyle elektroşok cihazıyla gelen seyyar satıcılara biraz mesafeli olalım. Fatma diyor ki ben yapay zekaya en son Rosmi Turkish dedim. Çeviride yanlış olabilir çünkü Almancam benim C1 var. Beni bana anlattı resmen, dalga geçti benimle diyor. Akşam en son yapay zekaya Rosmi Türk diye aratmış. Biz buradayız, canlar sağ olsun. Gökte. Gülsüm'de 80'leri sordum ona. Ben nasıl olduğumu konuştum yapay zeka ile demiş. Ah be, ben de bugün aslında bak şimdi daha yine aklıma geldi. 80'ler paylaşımı yapacaktım, kaldı öyle. Wow, yani bu hafta içi gerçekten çok popülerdi. Aklımdaydı aslında. Bir tane 80'ler fotoğrafım da var, yaptım böyle. Erşan Kuneri'ye benzedim ama nasip olmadı. Durduk yere 2026 yılındaki halimizi paylaştım. Neyse, sağlık olsun. Haftaya 90'lardan bir tane paylaşırız. Şu an Malatya Petürge'de Aziz amcam da kulak veriyor. Şöyle bakalım, yine Osman dayı. O ekip zaten maşallah subhanallah beni her cumartesi günü kesintisiz dinliyor. Bir de Gökhan bir video attı az önce. Yani bütün Petürge şu an beni dinliyor olabilir Aziz amca sayesinde. Hoparlörü son sese vermiş sesi. Ve şu an bütün Malatya bizde, yani öyle söyleyeyim. Gerçekten çok ilginç. Şu anda ailecek Gökhan, Büşra, Serkan, Furkan, Aysel yenge ve Aziz amca, hepimiz seni dinliyoruz diye mesaj atmış Osman dayı. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum. Keyifli dinlemeler. Birazdan çalacağım güzel şarkı sizlere de armağan olsun. Aziz amca beni sürekli arayıp Mehmet Balaban'dan Pötürgen'in Şiro çayını istiyor ama olsun. Melek Mosso çalacağım ben, ona sever.

Ordu Fatsa'dan Yasemin ablamız da şu an bize kulak veriyor. Ona da selamlarımızı iletiyoruz. Birazdan gelen mesajları seslendireceğiz. Değerli dinleyenler, bugün yapay zekaya en son ne sordunuz ya da ne arattınız? Bununla ilgili mesajlarınızı 0546 20 çift 0 WhatsApp hattımızdır. Buraya bekliyorum mesajlarınızı.

0: devam ediyoruz ve şimdi de çok güzel bir fırsattan bahsedeceğim değerli dinleyenler sizlere.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Anne babalara sesleniyoruz. Çocuğunuzun geleceği için bir yatırım yapmak istiyorsunuz ama yıllardır aynı şeyi mi söylüyorsunuz? Teşhinatım yetmiyor ya da para biriktiremiyorum. Biriktirene kadar yine fiyatlar yükseliyor. Bu sefer biriktirmeyi beklemeyin bence ve konfor alanımızı artık bir terk edip hayata dair bir enerji, bir hareket yapalım ve sizleri güzel bir toprak sahibi yapalım radyo ekibim farkıyla. Çünkü Baba Eski Paşa Mahallesi'nde 79 bin peşinatla 250 metrekare arazi. Üstelik önce tapunuzu alıyorsunuz, sonra 79 bin lira peşinatınızı ödüyorsunuz ve harikulade kampanya pazar akşamına kadar. Dediğim gibi önce tapunuzu alıyorsunuz, sonra 79 bin lira peşinatınızı ödüyorsunuz. Kalanını da 10 ay boyunca ayda sadece 20 bin liraya. Yani ayda 20 bin. Ya geçtiğimiz günlerde o ısırılmış elma bir telefon var. Geçen yılın aynısının tıpkısını bu sene yeniymiş gibi yine verdiler piyasaya ve bir yan ürünle beraber 200 bin liradan ürünü satacak oylar. Yani bir telefon zaten 150-160 bin bandındayken biz sizleri geleceğiniz için harikulade bir fırsat sunuyoruz. Ve gerçekten kulaklarınıza inanamayacağınız bir kampanya. Bunu da ancak radyo ekibin yapar. Toplamda 279 bin liraya toprak sahibi oluyorsunuz ve geleceğinizi güvence altına alacaksınız inşallah. Bugüne kadar benim bir dikili ağacım bile olmadı diyorsanız, ben de çocuğum için kenara bir toprak koymak istiyorum diyorsanız, işte size fırsat. Ama hızlı olun. Bu kampanya ilk defa bu hafta açıklandı ve pazar akşamı bitiyor. Pazar günü ücretsiz servisimiz var. Gelip arkadaşlarımızla tanışacaksınız. Radyo ekibinin sıcaklığını göreceksiniz ve bulunduğu Baba Eski'de bulunduğumuz yerdeki toprağı gördüğünüz zaman, zaten o arazileri gördüğünüz zaman sizler kendiniz o an kararınızı vermiş olacaksınız. Ben şimdiden size numarayı vereyim. Mutlaka hemen arayın ya da bir kenara not alın, müsait olduğunuz anda arayın. 0212 925 12 12 0212 alan koduyla 925 12 12 numaralı telefonu arayacaksınız ve arkadaşlarımızdan daha detaylı bilgi isteyeceksiniz. Çünkü kaçırılmaması gereken yerler. Gelin yerleri görün, şartları öğrenin. Ücretsiz servisimizle, radyo ekibin ailesiyle ve radyo ekibinin sıcaklığıyla tanışın. Gelecekte bizler için dua edin. Ben de bu duadan nasiplenin. Bir Allah razı olsun Barış kardeşimizden deyin yani. Ki aldığınız zaman diyeceksiniz inşallah. Numarayı son kez hatırlatıyorum. Not alın mutlaka. 0212 alan koduyla 925 1212. 925 12 12 numaralı telefonda geleceğiniz var. Mutlaka arayın. Çünkü sizleri bekliyoruz. 79 bin peşinatla paşalar gibi bir kampanya sizleri bekliyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu harikulade fırsatı hepinizi bekliyoruz değerli dinleyenler. Birazdan da gelen mesajları seslendireceğiz WhatsApp'a.

yayınlar. Kübra, Burcu, Şerife, Meloş kuzenlerle kahve içiyoruz ve Karadeniz müziği bekliyoruz diye gelen mesaj var Meral Hanım'dan. Bizde şimdi zaten liste ve Pinani vardı. Güzel bir Karadeniz turu yapalım, ardından burada olacağız.

Git gel Vezma. Git gel Vezma. Yerinde yerinde. Aşıklandık. Yeterlandık. Nasıl hesap?

0: Ceferin canım.
1: Cefer ne dur abi?
2: Dayanamadım değil mi ya?
1: Dayanamadım.
2: Ha. Niye öyle söyledin?
1: Ne dedim?
2: Dayanamadım. Neyse bir daha başlayalım.

0: aşkım ruhum bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah.
1: Radyo 2000.
2: Her yerde dinleniyoruz. Sesimiz her yerde çok güzel yankılanıyor. Malatya Pötürge'de de dinleniyoruz. Almanya Bielefeld'de de dinleniyoruz. Fatma kardeşimiz de hoparlörü son ses yapmış ve bizi orada dinletiyor. Kim bu Türk sesleri duyuyor? Teşekkürler kardeşim. Neredeyse ilk saatimizi yiyeceğiz. Aramıza yeni katılan dinleyenlerimiz olmuştur. Hatırlatmakta yarar var. Bugün canlı yayında günün konusu olarak yapay zekaya en son neyi sordunuz ya da neyi arattınız? Mesajlarınızı bekliyoruz. 0546 206 2000, 0546 206 2000 bize ulaşacağınız WhatsApp hattımız. Ayşe diyor ki en son ChatGPT'ye kedim neden her sabah saat 5.30'da yüzüme oturuyor ve bunu nasıl engelleyebilirim diye sordum. Cevap çok mantıklıydı ama kedim hala aynı diyerek gönderdi. Kedi dostlarımız. Kedilerle aram iyidir bu arada. Ama öyle ChatGPT'ye yazacak kadar böyle evde beslemiyorum. Çok tatlı hayvanlar. Emre de sağ olsun güzel bir mesaj göndermiş. Ben mesajı okuyayım ama şimdi övgü bölümünü orayı es geçeyim. Çok teşekkür ediyorum güzel dileklerin için. Evde kalan yoğurtla ne yapılır diye sordum. 12 farklı tarif verdi. Hepsini de deneyeceğim demiş. Yoğurda 12 tarif harikulade. Yani. Kolay gelsin kardeşim. Yani yapay zekanda bu yönü var. Çok kafa açıyor. Bak yoğurt olayında da geçtiğimiz günlerde ben de Tekirdağ'dan gelirken bir buzdolabını boşaltıyorduk. Bir yoğurt kaldı hakikaten. Dedik ki bu çöp olmasın, ne yapalım? Böyle 5 litrelik bir su bidonu vardı ufak da olsa. Onun içine koyduk, yoğurt yaparak getirdim ve hayatımda yediğim en güzel yoğurtlardan biri oldu durduk yere. Bazen insan istemeden çok güzel şeyler yapabiliyor. Bunu da niye anlattım bilmiyorum. Birazdan 100 yaşına girdi. Doktora sadece bir kez gitti ve sofrasından hiç eksiltmediği bir ürün varmış bir dedemizin. Bu haberin detaylarını paylaşacağız. Şimdi Sibel Can ve APO en yenisiyle burada.

Güzel dinleyenler, artık yeni saatimizin de tam içindeyiz. 90.6 Radyo 2000 burası ve ben akşam sunucunuz Barış Sezer. Yayın tüm hızıyla devam ediyor. Gelen mesajları seslendireceğiz. 0546 106 20 çift 0 WhatsApp

farklı bir yaşam sunmuş ve bizlere de nasihati var. Hemen bakalım. Çünkü bu tarz haberleri genelde işte Japonya'da, İsviçre'de, İsveç'te 200 yaşına giren binlerine falan böyle okuyoruz ama ülkemizden de yer vermek lazım. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Gül bir asrı geride bırakmanın hakkı.

0: İlerlemiş yaşına rağmen sağlığını koruyan Gül, uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrını beslenme alışkanlıklarına bağladı. Hayatı boyunca her şeyin en iyisini yediğini ve giydiğini belirten asırlık çınar, bilhassa sofrasından yoğurdu hiç eksik etmediğini ifade etmiş. Az önce de bahsi geçmişti. Çok güzel denk geldi. Ya biz yoğurdu hemen ayran yapıyoruz, o ayrı. Yoğurt görmeye durayım, hemen ayran oluyor. Gerçekten de helal olsun. Tabii 100 yaşı direkt yoğurda bağlamamak lazım ama yoğurt da çok faydalı. Evinin terasını çiçeklerle ve çeşitli süslemelerle donatan Gül, kendisine çeşitli uğraşlar bulduğunu söylemiş ve terasta üzüm yetiştiriyormuş. Helal olsun.
1: Selam.
0: Gün içinde de sabahleyin erken kalkarım, abdestimi alırım, namazımı kılarım, yememe içmeme dikkat ederim, en iyi yemeklerden yerim. Burası çok önemli bu arada, en iyi yemekler. Yoğurtsuz yemek yemem diyor. Parayı hiç esirgemem. En iyi yemek ve parayı hiç esirgememek. Ali dede yaşıyor bu hayatı hakikaten. Helal olsun. Ömrümde bir sefer kalçam kırıldı, öyle doktora gittim, yoksa doktor bilmem demiş. Allah sağlık afiyet versin. Dediğim gibi kendimize, yani o yaşlara geldiğimizde çok dinç olmamız lazım. Hem bedenen hem zihnen bunu korumamız lazım. Artık yoğurt mu yiyeceğiz, ayran mı içeceğiz? Ne yapmamız gerekiyorsa bu yaşlarda yapmamız lazım. Çünkü hayatın şakası yok. Yaşlılığında şakası yok. Dikkat etmemiz lazım yediğimize, içtiğimize. Böyle günün kamu spotunda yapmış olduk durduk ya.

gelen mesajda ben de dört gözle değil iki gözle Trabzon'un maçını bir de Yunus'u bekliyorum. Yunus'un okyanusu benden hemen sonra. Okyanustaki balıklar hemen. Yunus kardeşim de birazdan sizlerle beraber olacak. Tam bir saat sonra 8'de yayını devralacak. Yeni saatimizin içindeyiz. Şöyle yeni jingle'ımızla beraber bu saatin de startını verelim.

0: Radyo 2000, damarın başkenti.
1: Emre Fel'le açılışı yapıyoruz. Ardından Barış Manço burada. 90.6 Radyo 2000 burası. Ben Barış Sezer.

birazdan artık ritmi de ufak da olsa düşüreceğiz değerli dinleyenler. Az önceki habere istinaden Yasemin abla diyor ki en iyisi kafayı yemek, dert yok, tasa yok, oh mis gibi diyor. Oynatmaya az kaldı, o şarkıyı çalar mısın gülüm diyerek göndermiş. Fatih Erkoç'tan böyle çok uzun zaman oldu. Aslında bugün niyetlenmiştim ama bugün böyle birçok şeyi unutuyorum durduk yere. Fatih Erkoç'u da böyle artık tam böyle slowlara geçmeden yer verelim o zaman. Altta bize eşlik etsin. Hem de Yasemin ablamıza ve orduya da armağan olsun. Çok da kafaya takmamak lazım. Ama oynatmaya da az kalıyor. Çok acayip bir dönem gerçekten de. Hani haberleri açtığımızda sürekli kavga, dövüş, gürültü. Vallahi memleket olarak bilmiyorum ama şehir suyuna antidepresan mı katsak ne yapalım? Herkes çok...

fotoğraf çekerken her zaman gözlerim kapalı çıkıyor. Nasıl çözerim diye sordum diyor en son. İnşallah gözünü açık tut demiştim. Yani. Gerçekten güzel cevaplar var. Yarınki iş görüşmesi için tavsiye aldım demiş Gizem. Vallahi hayatımızın her yerinde ya. Ne yapsak ona soruyoruz. Yalan yok, ben de artık Google'a gireceğimi oraya yazıyorum.

olacak bu Fener'in hali? Yapay zeka bozuluyor Fenerbahçe'nin. Pınar diyor ki yapay zeka ya. Neden her sabah bugün spor yapacağım deyip yapmıyorum diye sordum. Çok acı gerçekler söylemiş diyor. Ben de yaklaşık bir 6-7 yıldır böyle söylüyorum ama başlayamadık şu spora. Niyet olarak halis bir niyet var. Yaklaşık 7 yıldır var. Bakalım inşallah yarın diyelim öyle söyleyeyim. Musa diyor ki abi ben yapay zeka mapay zeka kullanmıyorum. Dümdüz telefon kullanıyorum. Harikasın Musa. Tam idolsün yani öyle söyleyeyim. Bu aralar tuşlu telefona geçmeyi düşünüyorum. Ama sadece düşünüyorum yapmayacağım. Abi Diyarbakır'dan selamlar demiş Tolga, eyvallah, Diyarbakır'a da selamlar. Maç izlerken eşimi rahatsız etmeden bağırma teknikleri nelerdir diye sordum yapay zekaya. Vay. Anlat kardeşim nelermiş bu arada. Merak ettik. Pekala. Çok güzel. Kıraç yorumunu dinleyelim. Radyo ekibinde liste çok güzel bu arada. Hani hiç konuşmadan, araya girmeden listeyi dinleyebiliriz hep beraber. Öyle bir liste var. Herkeslere keyifli dinlemeler. 90.6 Radyo Ekibin burası. Ben akşam sunucunuz Barış Sezer ve Kıraç burada.

Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de bir uyarı var değerli dinleyenler. Bundan bahsedelim şimdi sizlere. İstanbul'da sıcak ve güneşli hafta sonu ardından yağışlı hava etkisini gösterecek meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen, pazar akşamından itibaren başlayacak yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla süreceğini belirtti ve İstanbullulara pazar akşamına kadar kalmayın, eve dönün uyarısında bulunmuş ve hafta başından itibaren de sıcaklıklar 4 ila 5 derece arasında düşeceğini belirtmiş. Dikkatli olalım. Şimdi İstanbul için ezan vakti değerli dinleyenler.

0: Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.
1: Tüm İstanbul Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000.

Hakan diyor ki en iyi ev yapımı hamburger tarifi nedir? Profesyonel gibi olsun diye sordum demiş. Bu akşam deniyorum diyor. Afiyet olsun kardeşim. Bugün canlı yayında yapay zekaya en son neyi sordunuz ya da neyi arattırdınız? Bunu sorduk. 0-540-606-20-0 0-540-606-20-0 bize ulaşabileceğimiz WhatsApp hattımızdır. Kişisel sayfamdan da Instagram'dan bir paylaşım yaptım. Oradan da

arkadaşlarıma nasıl hayır demeyi başarabilirim diye sordum diyor en son. Gayet böyle samimi sorular. Çok iş bitirici sorular vallahi. Yapay zeka harbiden bizim dert taşımız olmuş yani. Kesin yapay zekasına isim koyan da vardır. Merhaba Derdo. Kirivem nasılsın ya da? Şimdi İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşın kullandığı güzergahlarla ilgili bir karar duyuruldu. Yarın Yeşilay ve 78 Event bisiklet turu etkinliği dolayısıyla yarın Fatih Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak değerli dinleyenler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kapanacak güzergahlar ve sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar açıklandı. Mutlaka Fatih Beyoğlu ve Beşiktaş'a yarın gezmeyi ya da gitmeyi düşünen dinleyenlerimiz varsa yol durumuna bir baksın, öyle çıksın.

açmadı, diyor ki yapay zekamın ismi Abdurrezzak diye koymuş. Abdurrezzak gayet güzel bir isim. Bizde de bir evde böyle artık her şey yapay zeka, akıllı olmuş. Yani tost makinesine kadar, değil mi? Bizde de geçen eşim süpürgeye Nazire ismini verdi. Robot süpürgün ismi Nazire diye çağırdı. Vallahi her şeyin bir ismi var artık. Yarın tost makinesine de bir isim düşünelim. Var mı? Böyle yapay zekaya isim koyan dinleyenlerimiz varsa onlardan da mesajları bekliyorum. 0546 20 0 numaralı WhatsApp hattımıza sıra dışı, ilginç ya da gayet makul isimlerinizi bekliyoruz değerli dinleyenler. 2:10 kala burada şimdi.

0: yine harikulade bir fırsattan bahsedeceğiz. Hemen ardından burada olacağız. Kimse bir yere ayrılmasın. Kafa Tamircisi devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam. Radyo 2000'den öyle bir proje geldi ki bu hafta sonuna özel. Yani bu hafta sonuna özel, bakın, değerlendirebileceğiniz çok fazla bir zaman yok. Karar vereceksiniz, ya kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Şimdi öncelikle şunu rica ediyorum. Lütfen kendinizi bir kontrol edin. İşiniz, gücünüz varsa pazar günü gelemeyecekseniz aramayın. Pazar günü gelecek olan kişilerin yerlerini boşuna almayın. Kimse kimsenin hakkına girmesin. Hani arayanlardan şunu istiyorum. Biz pazar günü şu kadar kişi geleceğiz, yerleri görmek istiyoruz. Şimdi biz fazla para biriktiremedik, fazla peşinatımız yok, fazla gelirimiz yok. Ama bir dikili ağacımız olsun, bir yerimiz, yurdumuz olsun diyenlere bugün duyacağınız bu anons sadece özel bir anons ve bu pazar günü gelip değerlendirebileceğiniz tek bir fırsat var. Bu pazar akşamı olay bitmiş oluyor. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Ben de randevuları alıyorum. İnanılmaz bir yoğunluk var. Sınırlı sayıda yer var, o yüzden acele edin. Sadece 79 bin lira peşinatla. Bakın 500 bin lira değil, 300 bin lira değil, 250 bin lira değil, 100 bin lira değil. Sadece 79 bin lira peşinatla Kırklareli Babaeski'de Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir kampanya. Bakın yakınlarımızda, yani 1-2 kilometre etrafımızdaki olanları söylüyorum. Fabrikalarından tutun yerleşim merkezine, okuluna, camisine, insanların hayatını devam ettirdiği, ihtiyacı olan her şey bu kadar mevcut. Ulaşımından hiç bahsetmiyorum. Artık İstanbul'a ne kadar rahat her tarafa ulaşabiliyorsanız, Kırklareli biliyorsunuz ki hızlı tren projesi bittiğinde 40-45 dakika. Uzak diye bir şey yok. 4 mevsim git. Al şu anda etrafını çevir. Hobi bahçesi olarak kullan. Ve tamamı 250 metrekare. Sadece 79 bin lira peşin. Diğer geri kalanını bankaya bulaşmıyorsunuz. Kredi çekmiyorsunuz. Faiz uygulaması yok. Ayda 20 bin lira. 10 ay elden taksitle. Ya benim peşinatım az olsun, taksidimi bir şekilde öderim diyenler. Sizi duyduk, hatta üzerine biz ek yapıyoruz. Hem peşinatınız az olsun, hem taksidiniz uygun olsun. Vade farkı, faiz uygulaması yok. Banka yok. Kredi yok. Radyo 2000 sizinle kazancını paylaşıyor. Ve bugün ben yer alamadım, bana bir imkan olmadı da ben de bir yer sahibi olayım, bunu artık kimseye söyletmek istemiyoruz. Yönetim kurulu başkanımız çıldırdı. Ben de gaza geldim. Bakın şu anda sizin için buradayım. Ben şu anda sizin için buradayım. 0-212-925-12-12. Ya Allah ya Bismillah deyin, bir yerden başlayın. Bakın keşkeler hep pişmanlıktır. Faturayı zamanında yatırmadın, keşke yatırsaydım cezaya girdi. Otobüse zamanında binseydim, keşke otobüs kaçtı gitti. Keşke zamanında Gökhan'ı dinleseydim diye diyenlerden olmayın, demeyin. Bugün 79 bin lira size vereyim. Gidin evinize istediğiniz bir koltuk takımını alamazsınız. Eşinizin koluna bir bilezik alacağınıza, gelin ben size 79 bin lira peşinatla 250 metrekare yer vereyim. Abi düşünme, sorgulama. Bugün ben sana akmaz, kokmaz, değer kaybetmez, imalatı olmayan sebze meyve değildir ki bu zamanı geçsin, bozulsun, sana zarar ettirsin. Alırken de kazan, beklerken de kazan. Radyo 2000'e sen gönül verdiysen, yatırım için Radyo 2000'i tercih ettiysen, sadece 79 bin lira peşinatla ben size sadece 250 metrekare yer veriyorum. Bu kadar basit. 0-212-925-12-12. Sınırlı sayıda yer var, çok talep var. Servisten yerini ayırt, vallahi kararını ver. Beni aradığında sadece şunu söyle: biz şu kadar kişi geliyoruz. Ya birçok kişiyle ben randevu aldım, görüştüm, tanıştım. Yerler bizim. Radyo 2000'i dinleyen kazanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün özel bir anons. Bu pazar akşamı değerlendirebileceğin son fırsat. Tekrarı yok. Tekrarı yok bu kazancın, tekrarı yok. Sonra deme de bitkili ağacım yok. Sonra deme benim çoluğum çocuğum ne olacak. Gençler, bugün ya ne kadar güzel. Gel abicim, son model bir cep telefonu alamayacağın paraya, peşinata ben sana 79 bin lira peşinatla 250 metrekare yer diyorum. Radyo 2000 güvencesiyle. 0-212-925-12-12. 0212 925 1212. Ulaş, çok müsait değilsen numaranı bırak de ki ya bana da bir yer ayırtın. Ne zaman müsaitsen o zaman arayalım. Şimdi ben de randevu almaya gidiyorum. Herkes telefon başına. Bu fırsat bayram yeri gibi olsun istiyoruz. Bu fırsat sizin için. 925-12-12.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Gelip göreceğim de. 925-12-12.

programında yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Of ulan of, tam 10 dakikan kalmış gitmene diye gelen mesaj var. Gitme diye gelen mesajlar var. Bunlar güzel mesajlar bu arada ama gitme zamanı geldi artık yani. Şimdi programa birazdan Veda bu sesini konduracağız. Kondurmadan önce son bir haberimizi de paylaşalım. 2026-2027 eğitim öğretim yılı da pazartesi günü başlayacak. Tüm öğrenci kardeşlerime Allah zihin açıklığı versin. Başarı dolu bir yıl diliyorum hepsine. Yine bunun yanı sıra

İstanbul Valiliğinin onayıyla kent genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10'da başlayacak ve saat 15'te sona erecek. Gerekçe içinde trafik yoğunluğu gösterilmiş. İlk gün böyle olacak, haberiniz ola. Şimdi Deniz Seki ile devam ediyoruz, ardından programa veda bu sesini konduracağız.

hanımlar beyler, bugünlük de geldik programımızın sonuna. Katılıp katlanan tüm dinleyenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Sürçülisan ettiysek affola ki kesin etmişizdir. Benden hemen sonra Yunus'un Okyanusu sizlerle beraber olacak. Haftaya cumartesi günü aynı saatte buluşmak dileğiyle herkeslere hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar diliyorum.

şu dakika itibariyle çalışan, emek gösteren, gayret gösteren herkese kolay gelsin diyelim ve bu şarkıyı da bütün emekçi arkadaşlarımıza armağan edelim istiyorum. Ve Ferdi Tayfur'la programın ilk şarkısıydı. Başladık diyelim sevgili dostlar. Trafiği yoğun bir İstanbul akşamından. Herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burası Radyo 2000 ve Yunus'un okyanusundaki saat boyunca yine en güzel şarkılarımızla birlikte. Umuyorum keyifli geçeceğini dileyelim sevgili dostlar. Evet, programın en başında WhatsApp hattımızı hemen hatırlatacağım. 0-540-606-20-0 buraya mesajlarınızı ya da yazmak istediklerinizi, söylemek istediklerinizi yazabilirsiniz sevgili dostlar. Trafiği yoğun bir İstanbul dedim ya, gerçekten öyle. Okulların başlayacağı, artık herkesin tatilden döndüğü gerçekten belli olmuş. Hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize yeni eğitim yılında da başarılar dileyelim. İnşallah güzel olsun, güzel geçsin, hem aileler içinde her şey gönlünüzce ve kalbinizce olsun diyelim. Sözü de çok uzatmadan şarkılarımıza geçelim diyorum. Ve bir de sevgili Barış Sezer'e teşekkür etmeyi de unutmayalım değil mi? O güzel programından ötürü stüdyomuzu ve programımızı ondan devraldık. Evet, sıra bizde sevgili dostlar. 2 saati boyunca Yunus'un okyanusunda derinlerde olacağız. Hadi bakalım başlıyoruz Mavi Mavi ile.

bazen kabul etmesek de bir şarkı sözünde bile gerçekler yüzümüze vurulabiliyor değil mi? Gençliğine güvenme diyor, yıllar alıp gidecek. Buyurun bakalım Kamuran Akkor'la programımızın 20. dakikasını geride bıraktık sevgili dostlar. Burası Türkiye'nin en çok dinlenilen radyosu Radyo 2000 ve Yunus'un okyanusunda yine en güzel şarkılarımızla, keyifli şarkılarımızla ki saatimizi burada paylaşacağımızı hatırlatmıştık. Şimdi WhatsApp hattımızda mesajlarımız var, hemen onlara bir göz atmak istiyorum. Sizler de yine mesajlarınızı göndermek için 0546 20 çift 0 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyelim. Denizli Nikfer'den sevgili Ender, Ümit Besen'den Tahtalı Masa, evet şarkısını çalarsan sevinirim, kolay gelsin diyor. Ayağı kırık o tahta masa şarkısı değil mi? Peki o şarkıya bir bakacağız, listemize alacağız. Şimdi şöyle bakalım, İstanbul'dan bir mesajımız var. Selamlar, huzurlu bir akşam diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi yayınlar dilerim. Ben Laz kızı Ümmü Gülsüm. Eyvallah kral demiş, eyvallah. Bizden de eyvallah olsun. İstanbul Sultanbeyliği'nden nasılsın diyor. Biz de teşekkür ederiz, iyiyiz diyelim. Hem seni dinliyorum, bir taraftan da yine her zaman olduğu gibi Trabzonspor maçını izliyorum diyor. Ve bir de video göndermiş. Nostaljik bir radyo var elinde, dinliyor bizi. Peki teşekkür edelim o zaman. Bu arada ben de çok severim o radyoları, nostaljik görünümlü radyolar. Hatta onların orijinalleri var, eski böyle gerçek olanları var. Eskiye dair ne varsa, böyle eski olan, orijinal olan, öyle radyoları, o tarz şeyleri çok seviyorum. Ama sizin elinizdeki de hoş. Evet, şöyle bakalım o zaman, bir Güllü şarkısı çalmak istiyorum sevgili dostlar. Son çıkan şarkısı var, bilirsiniz. Şöyle yapalım o zaman. Evet, şöyle bakalım, gönderelim Güllü şarkısını, onun arkasından da Ümit Besen isteğimiz gelsin ve devam edelim. Hadi bakalım.

en sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi, göndermiş olduk. Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar, güzel bir cumartesi akşamında yine en mükemmel şarkılarla Yunus'un Okyanusu Radyo 2000'de devam ediyor. WhatsApp hattımız 0540 606 20 00, numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyelim. Tabii mesajlarınıza bakacağım ama öncelikle bir kez daha anne baba olan sevgili Ali, evet bu heyecanı yaşayan sevgili arkadaşımız sevgili Ali var, ona bir selam göndermek istiyorum. Şu anda hastanedeyiz demiş, yine baba olmuş, Allah analı babalı büyütsün diyelim. Şöyle bakalım hemen, Şuhada Akpınar, evet çocuğumuzun ismi de şöyle bakalım, Yiğit Aslan Akpınar, vay be. İsmi gibi de yiğit olsun diyelim o zaman. Evinize neşe, huzur, bereket getirsin ve Allah analı babalı büyütsün inşallah diyelim. Onun için de bir şarkı seçtim. Kayahan'dan Minicik şarkısını seçtim. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Şöyle bakalım şarkıya hemen. Şarkımı listeme aldım. Evi diyor beyaza boyattım, kapısına seni yazdım. Bütün anne baba olan herkese İnşallah gözünüz aydın diyelim o zaman. Allah analı babalı büyütsün. İnşallah sizlere faydalı güzel bir evlat olsun diyelim. Evet, şöyle bakalım hemen bir kez daha. Evet, Yiğit Aslan. Bir de Fenerbahçeli yaparsan onu sevgili Ali. Mükemmel olur bence. Şimdi şarkınızı göndereceğim. Gözünüz aydın bir kez daha diyeyim sevgili Şuhada Akpınar hanımefendiye ve sevgili Ali'ye. Ama öncesinde mesajlarımız var. Şimdi evet, hayırlı akşamlar Yunus, hoş geldin, iyi yayınlar diyor. Senden rica etsem Sinan Özen'den O Gidiyor şarkısını çalar mısın demiş sevgili Nebiye. Tabii ki diyelim ve şarkıyı listeye alalım birazdan. Abi ben Balıkesir'den Sibel, İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı çalarsan sevinirim diye de bir mesajımız vardı. Birazdan hepsini göndereceğim, hatırlatayım ama öncelikle yeni, evet şöyle, anne ve baba olan sevgili Ali ve sevgili Şuheda için hazırladığım bir şarkıdır.

Ve istek alan şarkılarımızdan bir tanesiydi sevgili dostlar. Programında şarkımızı gönderdik. Sinan Özen, O Gidiyor şarkısı. Çok da sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi. Ve şarkı isteği için teşekkür ederim Yunus, Allah'a emanet ol diye de mesaj gelmiş. Teşekkürler bizden olsun diyelim. Sizler çayınızı kahvenizi alın, yudumlarken bu güzel şarkıları dinleyin. Bizler için en güzeli bu sevgili dostlar. Evet, şimdi yine bir istek şarkımız vardı, onu da çalacağım, onu da göndereceğim. İbrahim Tatlıses'ten bir isteğimiz vardı. Ve 0540-606-20-0 numaralı WhatsApp hattımıza da yine mesajlarınızı gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatalım sevgili dostlar. Bence bu şekilde hem çay ve hem kahve bir taraftan şarkılarla birlikte keyifli geçtiğini umuyorum. Bir saatimiz geride kaldı. Bence televizyonları kapatın, radyoları açın diyorum her zaman olduğu gibi. Neden? Çünkü televizyonlarınızı açtığınızda ya da işte sosyal medyada gezdiğinizde ne kadar olumsuz, işte psikolojinizi kötü yönde etkileyecek ne kadar haber varsa hep önünüzde, özellikle son bu bir haftadır hem sosyal medyada gördüğüm hem işte televizyonlarda gördüğüm, böyle baktığımda hep bir cinayet haberi, hep kötü haberler, nerede olumsuz, böyle bizi daha olumsuz etkileyecek haberler varsa hep karşımızda. O yüzden radyo dinliyoruz. Biraz daha radyo dinlediğimizde en azından psikolojimizi bozacak bir şeyler yok. Şarkılar biraz daha hoş, daha keyifli olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Sizlere de tavsiye etmekten geri kalmak istemediğim. Evet. İmparator sevenler, hele bir radyoya ses verin bakalım. Hele bir Yunus'un okyanusunda derinlere doğru ilerleyelim. Biraz sonra yine türkülerimiz var, Türk sanat müziği eserlerimiz var. Daha neler neler, hadi bakalım.

bu türküyle birlikte Abdurrahim Karakoç'u rahmetle yad etmek istiyorum. Çok sevdiğim bir şairdir kendisi. Çok güzel şiirleri vardır, araştırıp okuyabilirsiniz. Bu da yazdığı şiirlerden bir tanesiydi. Evet, lambada titreyen alev üşüyor diyor. Aşk kağıda yazılmıyor Mihrivan. Türküler bir ayrı güzel bence. Evet, şarkılarımızı her zaman dinliyoruz ama türkü olduğu zaman ben daha bir mest oluyorum. Tıpkı sizler gibi. Her birisi belki Anadolu'muzun bir köşesinde bir hikayeyi anlatıyor. Bir ağıtı anlatıyor, bir aşkı anlatıyor. O yüzden de türküler hepimiz için çok kıymetli sevgili dostlar. Şimdi bir türkü daha çalacağım, o yüzden Odam Kireç Tutmuyor. Fatih Kısaparmak'tan seçtiğim bu güzel türküyü de göndereceğiz. Evet, şimdi bakalım şöyle WhatsApp hattımıza. WhatsApp hattımızda mesajlarımız var. Yine sevgili Mahmuri ablamız mesaj göndermiş. Tekirdağ'ına bir selam olsun o zaman. Diyor ki selam olsun Yunus, hoş geldin tekrar. Şöyle bakalım mesajımıza. Ben Mahmuri ablan, Ferdi Tayfur'dan Alıştım şarkısını gönlü kulağı Radyo 2000'de olan tüm dinleyenlere armağan olsun. Ve yine her zaman olduğu gibi yine afilli bir söz de yazmış. Diyor ki hayat mı bizi yordu yoksa biz mi hayatı yorduk? Hayatı akışına bıraktım, ya akar ya yolunu bulur ya da tıkandığı yerde son bulur diyor. Güzel bir söz. Su akar yolunu bulur derler ya, onun gibi. Hayatınız ve ömrünüz güzel olsun, güzel geçsin, güzel insanlarla karşılaşın diyeyim o zaman ben de. Bereketli olsun, neşeli olsun, stresten, gamdan uzak, hani böyle gamlı baykuş gibi bir arkadaşınız varsa çevrenizde, size hep negatif enerji aşılayan, onlardan da uzak durun. Hep pozitif baba. Yapacak bir şey yok günümüzde. Bunu yapmak zorundayız. Evet, türkü sevenler, bağlama sevenler, radyonuza bir ses verin. Buyurun bakalım.

yine bir Ferdi Tayfur şarkısıydı. Yapay zeka tarafından yapılmış diyelim, seslendirmiş diyecektim az daha. Yapay zeka tarafından yapılmış şarkılar gerçekten son zamanlarda çok trend. Herkes dinliyor, herkes seviyor. Aralarında çok böyle garip dinlenmeyecek derecede olanlar da var ama ben birçoğunu da beğeniyorum. Bu da yine dinlenebilir şarkılardan bir tanesiydi. Biz de gönderdik ve programımızın son 25 dakikası sevgili dostlar, artık sonlara doğru yavaş yavaş ilerliyoruz diyebilirim. Şöyle bu şarkıyı da aslında ben başka bir sanatçıdan hazırlamıştım. Şöyle düzeltelim. Evet, 0540-606-20-0 numaralı WhatsApp hattımız, artık son mesajlarınızı gönderebileceğinizi söyleyelim. Ve şöyle bakalım, Giresun'dan bir mesajımız var. Giresun'a selam olsun, ne derler? Çotanaklar mı derler? Değil mi? Fındık diyarına. Fındık konusunda bir türlü anlaşamıyorlar galiba ordu ile. Ama şu bir gerçektir ve tescillenmiştir. Fındık Giresun'undur diye biliyorum. Hatta spor takımlarında bile çotanaklar yazıyor. Çotanak ablemi var. Gurbette. Bütün Giresun'a selam olsun diyelim. Şimdi Giresun'dan selamlar demiş Orhan Ölmez'den Gilom şarkısını çalar mısın Yunus diye. Sevgili Gül Hanım göndermiş mesajı. Biz de Giresun'a selam olsun diye şarkımızı göndereceğimizi söyleyelim. Giresun'da gerçekten güzel bir yer. Giresun'da kaleye çıkmıştım. Böyle Topal Osman'ın olduğu böyle bir tepe vardı. Kale diyorlar, Giresun Kalesi. Bir taraf uçurum, bir tarafta böyle evler vardı. Gerçekten mükemmel. İllerimizden bir tanesi Karadeniz. Karadenizimiz tabii bütün illeri öyle ama Giresun'u gördüm. Mükemmel. Çotanaklar selam olsun bakalım. Şimdi Yunus kardeş demiş, türküler bizim özümüz. Uzakta olan ve özlem duyduklarımı, kavuşamadıklarımı anlatır bu şarkı. Yayının çok güzeldi, dinleyenler olarak böyle bir program yaptığın için ne kadar teşekkür etsek azdır. Yayınlar diliyorum. Yüce Rabbim cümlemizi hayırlı sabahlara uyandırsın demiş. Biz de amin diyelim o zaman ve Melek Mosso ile Yıllar Affetmez'le devam edelim.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: 7'den 77'ye herkesin sevdiği, çok sevdiği hem dediğim bir şarkıydı. Bu şarkıyı duyduğunuzda eminim ki radyonun sesini açtınız. Ve Funda Ararlı artık gitme vakti diyebiliriz sevgili dostlar. Öncelikle hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü de biliyorsunuz ki yeni eğitim dönemi başlıyor. Öğrenciler heyecanlı, aileler, anneler, babalar heyecanlı. Öncelikle hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize güzel bir eğitim yıl dönümü olsun istiyorum. Ve öyle güzel dileklerde bulunmak istiyorum özellikle. Özellikle ana sınıfına başlayacak olan, birinci sınıfa başlayacak olan o minik kardeşlerimiz. Onların da yanaklarından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. İnşallah güzel olsun. Diyelim, evet sevgili dostlar, bugün gitme vakti yine cumartesi günü saatler 20'yi gösterdiğinde. Yunus'un Okyanusu her hafta olduğu gibi burada olacak. Haftaya görüşünceye de kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Dün gece uykudan uyandım yine. Aklıma terk edip gidişim geldi. Yeniden yaşadım.

bakıyorlar. Gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi.

gece, her gece bu azap, her gün bu azap teselli etmiyor.

şehadetim geldi. Evlendi. Evlendi, çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri, gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi.

şu anda kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul.

0: Radyo 2000.
1: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el alem. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

Bu akşam da sensizliği anılara sarı geçtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına?

güzel, şirin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya.